0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

El-Kahhar Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukid Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukid'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukid isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukid isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayasın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: Er-Rakib Celle Celalu
1: Celle Celalu
0: bütün varlıklar üzerine gözcü olan. Sen Er-Rakib'sin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakib ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecid.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar.

El Vasi Celle Celalu Celle Celalu lütfu bol olan, sen El Vasisin, ilmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
2: Huzurun sesine kulak verin.
1: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin, her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen el-Hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran, bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin.

0: değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1:45.
0: Bir ayet,
2: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

El-Hafid Celle Celalü Celle Celalü. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafid'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafid isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafid ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafid isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onu. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeş dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta, küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi' isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Huseyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys, "Evet," dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet," dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır," buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye," diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk. Değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, her zaman duamız olduğu üzere Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin Rabbim. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu dostlarının kalpleri saf ve tertemiz olup halkı unutmuşlardır. Onlar dünyayı unutur, ahireti hatırlarlar. Sizin yanınızdakileri unutur, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun yanındakileri hatırlarlar. Sizler onlara ve onların içinde bulundukları durumlara karşı perdelenmiş durumdasınız. Sizler ahireti unutarak dünya ile meşgul olan Allah Celle Celaluhu'ya karşı utanmayı terk etmiş, ona karşı cüretkârane davranmaktasınız. Öyleyse mümin kardeşinin öğütlerini dinle buyuruyor. Ona karşı muhalefet etme. Çünkü o senin kendi nefsinde göremediğin şeyleri sende görür. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin, müminin aynasıdır buyurmuşlardır. Mümin, mümin kardeşi için yaptığı öğütlerinde samimi olması gerekiyor buyuruyor. Ona gizli kalan konuları iyi ile kötü arasında ayırt edemediği, lehine mi aleyhine mi olduğunu bilmediği şeyleri ona açıklayandır. Kalbime insanlara öğüt verme duygusunu veren ve bunu benim en büyük derdim yapan Allah Celle Celaluhu noksanlıklardan tenzih ederim buyuruyor. Ben nasihat edenim ve bu nasihatlerime karşılık da bir şey istemiyorum buyuruyor. Kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, ey evladım, benim muradım sensin, ben değil. Sen değişsen bile ben değişmem. Ben tehlikeli yolları geçtim. Sen beni ancak kendin için sevdin. Bana bağlanırsan tehlikeli yollara acele geçersin. Kıymetli bir Allah dostuna yakın olmanın, onunla birlikte olmanın insana nasıl güzellikler katacağını ifade buyuruyorlar. Ey cemaat! Allah Celle Celaluhu'ya ve onun yarattıklarına karşı kibirlenmeyi bırak. Seviyenizi bilin. Öncelikle kendi nefsinizde tevazülü olun. Kibirlenecek neyiniz var? Zira ilk yaratılışınız bayağı bir su olan nutfe, sonunuz ise atılmış bir cifedir. Sakın ha, tamahın sürüklediği, heva ve hevesin avladığı bir av konumunda olmayın. İşte bu heva ve hevestir ki onları paylarında olmayan bir şey istemek için hükümdarların kapılarında dilenciliğe sevk eder. Veya payına düşeni zillet ve horlukla isteyen kişilerden eder buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun kuluna verdiği en ağır ceza kendisi için ezelde taksim edilmeyen şeyleri istemesidir buyurmuştur. Ey kaderi ve mukadderatı bilmeyen cahil! Yazıklar olsun sana! Dünyaya tapan insanların senin kısmetine düşmeyen şeyleri sana verebileceklerini mi zannediyorsun? Bu şeytanın senin kalbine ve kafana yerleştirdiği bir vesveseden ibarettir. Sen Allah Celle Celaluhu'nun kulu olmadın. Nefsinin, hevanın, şeytanın, doğanın, dirhem ve dinarın, paranın kölesi oldun. Kurtuluşta olanları görmeye çalış ki sen de onun yolundan giderek kurtuluşa eresin. Allah Celle Celaluhu'nun dostlarından bazısı şöyle buyurdular. Kurtuluşa ermeyeni göremeyen kurtuluşa eremez. Sen kurtuluşa ermiş insanı başındaki maddi gözlerinle görüyorsun. Kalp ve sır gözüyle göremiyorsun. İmanın sana ait olmayan bir imandır. Bu halde şüphesiz ki senin başkalarını görebileceğin bir basiret gözün de olamaz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalar da elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içinde kalpler kör olur. Haç suresinin 46. ayet-i celilesi. İnsanların ellerindeki dünyalıkları almaya tamah edenler,
dinlerini incir karşılığı satan kimselerdir. Bunlar baki olanı ebedi olan karşılığında satan kişilerdir. Bu durumda olan kişilerin elinde ne din kalır ne de incir kalır. İmanı noksan bir kişi olarak kaldığın müddetçe maişetini ıslaha çalış ki insanlara muhtaç olmayasın. Yoksa onların mallarını yemek için dinini ayaklar altına alırsın. İmanın kuvvetlendiği ve kemale erdiği zaman sebeplerden sıyrılarak aradaki sahte Rableri bertaraf ederek Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül et. Kalbinle bütün şeylerden uzaklaş. İşte o zaman kalbin memleketinden, ailenden, dükkanından ve muhitinden de çıkar. Kalbinde bunlara yer kalmaz. Elinde olanları ailene, kardeşlerine ve akranlarına teslim edersin. Sanki ölüm meleği ruhunu almış, sanki ölüm süratle ve ansızın seni yakalamıştır. Sanki yer yarıldı da seni içine yuttu. Kader dalgaları, ezelde geçmiş kudret seni ilim deryasına aldı ve orada boğdu. Kim bu makamlara gelirse artık sebepler ona zarar veremez. Çünkü sebepler kişinin dış dünyasında etkili olur. Batınına tesir etmez. Sebepler de onun için değil, başkaları için olur. Ey cemaat, buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer benim anlattığım sebeplerden sıyrılma, kalplerinizin onlara olan ilgisini bütünüyle kesme konusunda güç getiremiyorsanız, o zaman hiç olmazsa güç yetirebildiğiniz bir kısmıyla olan ilginizi kesiniz. Eğer bir şeyi tamamen yapmaya gücünüz yetmiyorsa, yapabileceğiniz bir kısmı terk etmeyiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gücünüz yettiği kadarıyla dünya kederlerinden uzak olunuz buyurdular. Ey evladım, diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri, dünyanın dert ve kederlerinden sıyrılmaya gücün yetebiliyorsa bunu yap. Yoksa hızlı bir şekilde kalbinle Allah Celle Celaluhu'ya koş. Kalbinden dünyanın tasasını çıkması için onun rahmetinin eteklerine tutun. Onun her şeye gücü yeter. O her şeyi bilir ve her şey onun elindedir. Onun rahmet kapısına yapış ve

kalbinden her türlü kötü şeyi temizlemesini, imanı, marifetullahı, ilmi ve hiçbir kula muhtaç olmamayı ondan iste. Sana yakin bilgi vermesini, kalbine onu sevmek için ünsiyet peyda etmesini iste. Uzuvlarının ona itaatle meşgul olmasını iste. Bütün hepsini başkasından değil, ondan iste. Başkasının karşısında zelil olma. Bütün çalışma ve gayretlerin başkası için değil, onun için olsun. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu için. Ey evladım buyuruyor. Kalbin yaşamadıkça sadece ilim ile anlamak seni Allah-u Teala'ya bir adım bile yaklaştırmaz. Gerçek yürüyüş, seyir, kalbin yürüyüşü. Gerçek yakınlık, kurbiyet, sırların yakınlığıdır. Asıl amel, insanlara karşı tevazu gösterip, organlarla ibadet yaparak, şer'i sınırlara sadık kalmak şartıyla, manaların amelidir. Kim nefsi için bir değer korsa, onun için hiçbir değeri yoktur. Her kim de insanlara gösteriş için amel yaparsa, onun ameli yoktur buyuruyor. Farz amellerin haricindeki ameller açık yerlerde değil, insanlardan gizli, tenha yerlerde yapmak gerekir buyuruyor. Temeli sağlam atma konusunda kusur yapmışsan, üzerine sağlam bina yapmanın sana hiçbir faydası yoktur buyuruyor. Temelleri sağlam olan binada sonradan tadilat yapman o binaya bir zarar vermez. Amellerin temeli de tevhid ve ihlastır. Her kimdeki tevhid ve ihlas yoksa o kişinin amelinden bahsedilemez. Amellerinin temelini tevhid ve ihlas ile sağlam yap. Sonra da kendi güç ve kuvvetine değil Allah-u Teala'nın güç ve kuvvetine dayanarak amellerini bina et. Şirk ehli değil tevhid ehli binayı yapar. Muvahhid amelinin değeri yüksek olan, münafık ise amelinin değeri yüksek olmayan kişidir. Ey Allah'ım, bütün hallerimizde bizimle nifak arasını uzaklaştır. Ey Rabbimiz, dünyada da ahirette de bize iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sır ruhu kelamlarını, nasihatlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Rabbimiz bize sabır ihsan et ve ayaklarımızı hak üzere sabit kıl. Ey Allah'ım, bize ihsanını bol eyle. Bizi şükürle rızıklandır. Bu güzel duaların ardından cemaate hitabına başlıyor. Buyuruyor ki, ey cemaat sabrediniz. Zira dünya tamamıyla afet ve musibetlerle doludur. Dünyanın bu gibi şeylerden uzak olması nadir zamanlardadır. Hiçbir nimet yok ki beraberinde bir meşakkat, hiçbir sevinç yoktur ki karşılığında bir keder, hiçbir genişlikte yok ki karşılığında da bir darlık olmasın buyuruyor. Dünyada nasibinizi hayatınıza verin. Dünyada payınızı da şer'i ölçüler içerisinde alın. Zira dünyadaki nasibi şer'i ölçüler içerisinde almak devadır insana. Ey evladım buyuruyor. Mürid isen payını şeriat eyle. Has ve sıddık isen emir eliyle, kanit, vasıl ve mukarrib bir kul isen Allah'ın fiil eliyle al. Mürid mertebesine ulaştığın zaman sana rızkın sevk edilir. Has kulların mertebesine ulaştığında amir sana emreder ve nehyeder. Kanıt, vasıl ve mukarrib mertebesine ulaştığın zaman da fiil bizzat sende harekete geçer. Buyuruyor ki insanlar üç kısım. Birincisi avam, ikincisi havas, üçüncüsü hassül havas. Avam tabakası bunlar Allah Celle Celaluhu'ndan korkan, takva sahibi Müslümanlardır ki şer-i şerife dört elle sarılırlar, ondan hiç ayrılmazlar ve Allah-u Teala'nın şu ayetiyle amel ederler. Resulullah size neyi getirdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan kaçının. Bir kişi için bu haller gerçekleşir, zahiren ve batinen amel ederse o kişinin kalbi nurlanır ve olaylara bu nurlu kalple bakmaya başlar. Şer-i şerif eliyle bir şey aldığı zaman kalbi ondan istina eder ve haktan kendisine ilham gelmesini ister. Zira onun ilhamı her şeye şamildir. Allah

nefsini ıslaha döner, kalp nuru aydınlanır ve bu basiretli kalp ile elinde olan şeylere bakar, sonra kuvvetli iman ve tevhid ile şer-i şerifle amel ederek kalbi dünyalıklardan ve insanlardan sıyrılır. Deryaları aşar, çölleri aşar. İşte o zaman ona sabah aydınlığı, iman nuru, hakka yakın olma nuru, amel nuru, sabır nuru, sevgi ve huzur nuru gelmeye başlar. Bütün bu meyveler şer'i hakları yerine getirmek ve ona uymanın bereketinden sonra oluşur. Ebdallar, yani havasül havas kullar. Bunlar önce şer-i şerifin fetvasını isterler. Sonra Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, fiillerini, hareket ettirmesini ve ilhamını beklerler. Bu üç kısım insanların dışında kalanlara helak üzerine helak, hastalık üzerine hastalık, haram içinde haram vardır. Ey cemaat buyuruyor, nasıl amel yaptığınıza, nasıl sebat gösterdiğinize ve nasıl hezimete uğradığınıza, nasıl tasdik edip nasıl yalanladığınıza bakmak için sizler hakkında tasarrufta bulunuyor. Her kim ki kadere boyun eğmezse, o kişiyle arkadaşlık yapılmaz ve dostluk kurulmaz. Kazaya rıza göstermeyene rıza gösterilmez. Vermeyene verilmez, ziyaret etmeyen kişi ziyaret edilmez buyuruyor. Ey cahil! Sen dilediğin şeyleri tebdil ve tağyir etmek mi istiyorsun? Sen ikinci bir ilah gibi, haşa, Allah Celle Celaluhu'nun sana muvafakat etmesini istiyorsun. Oysa Allah Celle Celaluhu kendisine uyum göstermeni istiyor. Sen görüşlerinin tam aksini yaparsan doğruya isabet etmiş olursun. Şayet takdiratlar olmasaydı yalancı davalar bilinmezdi. Cevherler tecrübeler esnasında ortaya çıkıyor. Allah Celle Celaluhu Mevla Teala Hazretlerine karşı olan nefsine karşı çıkıp onunla mücadele et buyuruyor. Nefsine karşı çıkar, onunla mücadele edersen, evet, başkalarıyla da mücadele edebilirsin. İmanının gücü nispetinde kötülükleri yok edebilirsin. Yok eğer imanın zayıf ise, evinde oturursun ve kötülüklerin ve cinnilerin şeytanlarıyla karşılaştıklarında, bela ve musibetlerin inmesi anında sabit olur kaymaz. Eğer iman ayaklarında sebat yoksa, iman davasında bulunamazsın buyuruyor. Her şeyin yaratıcısını sev. O dilerse kızdıklarından bazılarını sana sevdirir. Bu sayede sen de korunmuş olursun. Sen değil, kalplere sevgi veren odur. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Bunları sevmeyerek terk edip yüz çevirdikten sonra bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevdirildi. Sen de hakkın dışındaki şeyleri kalbinden çıkarır da hakka yönelirsen Hak Teala bunlardan dilediğini sana sevdirir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise sırruhu buyuruyor ki riyakarlık ikiyüzlüler. Bu hususta şöyle buyuruyor. Riyakar elbisesi temiz, kalbi ise pis olan kişidir. Bunlar mübah alanlarında zahitlik taslarlar. Çalışıp kazanmayıp tembel tembel otururlar. Dini istismar ederek geçimlerini sağlarlar. Çok var değil mi günümüzde de bugün? Dini istismar ederek geçimlerini sağlarlar. Allah-u Teala şerlerinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Genel olarak vera sahibi değildirler, ikiyüzlüler. Haram olan şeyleri yerler. Bu gibi kişilerin durumlarını halk tanımasa da havasa gizli kalmaz bunlar. Bu gibi kişilerin zahitli ve taatı görünürdedir. Bunların görünüşleri mamur, içleri ise haraptır buyuruyor. Yazıklar olsun sana, bize. Allah Celle Celaluhu'ya itaat kalp ile olur, kalıp ile olmaz. Bütün bu şeyler kalplerle, sırlarla ve manalarla ilgili olaylardır. İçerisinde bulunduğun bütün bu şeylerden sıyrıl ki sana haktan asla eskimeyen bir elbise alınsın. Giydiğin riya elbisesini çıkar ki

hak sana giydirsin. Allah-u Teala'nın haklarına karşı gevşeklik gösterten, halk ile birlikte bulunduran, Allah-u Teala'ya şirk koşturup şehvetlere, ahmaklıklara, kibir ve nifaka daldıran, halk arasında beğenilme tutkusu veren, bizim camiada da çoktur bu, programcılarda da beğenilme tutkusu. İnsanların sana yönelmelerine ve ikramlarını almana neden olan elbiselerini çıkarıp at buyuruyor. Kendini sonsuz güç, kudret ve kuvvet sahibi Allah'ımız Celle Celaluhu'nun huzuruna at. Mahlukatından hiçbir şeyi ona ortak koşma. İşte bunları yaptığın zaman etrafında Allah Celle Celaluhu'nun lütuflarının seni kuşattığını, rahmetinin seni çepeçevre sardığını, nimet ve minnetlerinin seni giydirdiğini ve kucakladığını görürsün buyuruyor. Ona kaç. Senden ve senin dışındakilerden sıyrılarak onun sohbetine katıl. Başkalarından bağını kopararak ve keserek ona yürü. Başkalarından ayrılarak parça parça da olsa ona doğru yürü. Zira o seni toplar. Zahir batın kuvvetinle seni kendisine ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz, eğer bütün mümkünatı üzerine kapatsa ve bütün ağırlıkları sana yüklese de bunlar sana zarar vermez o vakit. Bilakis o bu durumdan seni korur. Tevhid eliyle halkı, zühd eliyle dünyayı, istek eliyle de masivayı isteklerinde yok ederse salahı ve kurtuluşu tamamlamış, dünya ve ahiretten nasibini almış olur. Ölmeden önce nefislerinizi, nefsi arzularınızı ve şeytanlarınızı öldürmeniz gerekli. Bu bir görevdir. Genel ölümden önce hususi ölümü tadınız buyuruyor. Allah-u Teala'ya itaata çağırmanın önemi hususunda da buyuruyor ki, ey cemaat, davetime uyun. Ben Allah Celle Celaluhu'nun davetçisiyim. Ben sizi onun kapısına ve ona itaata çağırıyorum. Kendime çağırmıyorum. Münafık olan kişi halkı Allah Celle Celaluhu'ya değil nefsine çağırır. O hazlar ve hüsnü kabul peşinde ve dünyaya taliptir. Uzlete çekilmenin önemi hususunda da buyuruyor ki, ey cahil kişi, bu sözleri dinlemeyi terk ediyor, nefsine, heva ve hevesine uyarak kendi köşende oturuyorsun. Önce Allah dostu velilerin sohbetlerini dinlemen, nefsini öldürerek benliğini yok edip Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki şeyleri terk etmen gerekir buyuruyor. Allah dostlarının yani velilerin kapılarına yapışman, bir müddet sonra onlardan ayrılarak uzlete çekilerek Allah Celle Celaluhu ile baş başa kalman gerekir. Bu hal sende tam gerçekleştikten sonra halk için deva olursun sen. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle insanları doğruya götüren bir yol gösterici mürşid olursun. Sen şu anda dilinle vera sahibi, kalbinle facir birisin. Dilin Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyor, kalbin ise ona itiraz ediyor. Dışın Müslüman için, dışın muvahhid için, zahitliğin de dindarlığın da görünüşte. Oysa ki için harap olmuş, aynen heladeki beyazlık ve çöplükteki fidana benziyorsun. Ya Rabbi, sen böyle olduğun sürece şeytan senin kalbine çadır kurar ve orasını mesken tutar. Tutuyor değil mi? Gerçek mümin önce içini sonra da dışını imara çalışır. Bu evini bina eden kimseye benziyor. O kişi önce evinin içini yapmak için yüklü miktarda para harcar. Oysa ki evin kapısı harap haldedir. Evin içini tamamladıktan sonra sıra evin dış kapısına gelir ve onu yapar. İşte bu yola giren kişi de önce Allah Celle Celaluhu ile onun rızası ile başlar, sonra da Allah Celle Celaluhu'nun izniyle halka yönelir. Onlar önce ahireti elde etmeye uğraşır, sonra da dünyadan paylarına çalışırlar buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra programımıza devam edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki bir konu ile müminin belalarla imtihanı konusunda bakalım bize ne gibi nasihatlerde bulunacak. Dikkatli bir şekilde dinleyelim inşallah. Allah-u Teala istifade edebilmeyi önce anlatan kardeşinize sonra da dinleyenlere nasip eylesin inşallah. Amin. Başa gelen belalara sabretmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu için sevdiği kimselere azap etmez fakat onları bazen imtihan eder. Mümin dünyada ve ahirette kendisi için olan bir maslahat Allah Celle Celaluhu'nun onu imtihan ettiğine inanır ve bu inanç üzere sebat gösterir. O imtihana belalara razıdır. Başına gelen belalara karşı sabır gösterir. Bunda da Rabbi olan Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyle itham etmez. Rabbi ile olan meşguliyeti belaları unutturur buyuruyor. Kader hakkında çekişmek hususunda da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu buyuruyor ki ey dünya ile meşgul olanlar bizlere söylüyor. Bu makamlarda konuşmayı bırakın. Sizler kalplerinizle değil dillerinizle konuşuyorsunuz. Sizler Allah Celle Celaluhu'ndan, onun kelamından, peygamberlerinden, hakikaten ona bağlı olan halifelerinden ve vasilerinden yüz çeviriyorsunuz. Sizler mukadderat ve kader hakkında birbirinizle çekişip münakaşa ediyorsunuz. Sizler Allah Celle Celaluhu'nun size olan bağış ve minnetlerine değil de insanlardan alacağınız bağışlara kanaat ediyorsunuz. Ta ki tevbe edip tevbede de samimi olup gerek lehinizde gerekse aleyhinizde olan hususlarda azizlikte ve zelillikte, zenginlikte ve fakirlikte, sağlıkta ve hastalıkta gerek sevdiğiniz ve gerekse de sevmediğiniz şeylerde kader ve kazaya rıza göstermedikçe sizin Allah Celle Celaluhu katında ne de onun salih kullarının yanında itibar edilecek bir sözünüz olamaz buyuruyor. İnsan yaptığının karşılığını görür. Ey cemaat buyuruyor. Tabi olursanız tabi olunursunuz. Hizmet ederseniz hizmet görürsünüz. Kaza ve kaderlere tabi olunuz. Bunlara uymak ve rıza göstermek suretiyle hizmet edin ki size tabi olsunlar ve hizmet etsinler. Sizler onlara karşı tevazulu olun ki onlar da sizlere karşı tevazulu olsunlar. Sizler işitmediniz mi? Nasıl davranırsanız size de öyle muamele edilir. Nasılsanız öyle idare olunursunuz buyurulmaktadır. Amelleriniz idarecilerinizdir. Allah Celle Celaluhu kullarına karşı asla zulmedici değildir. Allah-u Teala az bir amelinize karşı çok mükafat verir. O sağlam olan fasit, doğru olanı yalancı diye isimlendirmez. Ey evladım buyuruyor. Hizmet edersen hizmet görürsün. Sen başkalarına hizmetten geri durursan sana da hizmetten geri durulur. Yüce Allah Celle Celaluhu'ya hizmet et. İnsanlara karşı ne faydası ne de zararı dokunabilecek şu idarecilere hizmet ederek Allah Celle Celaluhu'ya hizmet etmekten uzak olma. Ezelde Allah-u Teala takdir etmediği bir şeyi sana verebilir mi? Sana verebilirler mi? Hayır. Allah Celle Celaluhu katında senin için taksim edilmeyen bir şeyi sana takdir edebilirler mi insanlar? Hayır. Onların yanında yeni olan hiçbir şey yoktur. Sen eğer idarecilerin verdiği bağışlar bizatihi onlar katında verilen şey dersen Allah muhafaza küfre girersin. Allah-u Teala'nın nimetlerine karşı küfranı nimette bulunmuş olursun. Sen bilmez misin ki ondan başka veren, ondan başka engelleyen, ondan başka zarar ve fayda veren, ondan başka öne geçiren ve sonraya bırakan yoktur. Eğer diyorsan ki evet ben bunları biliyorum, o halde nasıl oluyor da Allah Celle Celaluhu'ndan başkasına onun önüne takdim ediyorsun? Yazıklar olsun sana buyuruyor. Dünyanın için ahiretini nasıl berbat edebilirsin? Allah Celle Celaluhu'ya itaatı bırakıp da nefsine, arzularına, şeytanına ve insanlara nasıl itaat edebilirsin? Allah Celle Celaluhu'yu bırakıp başkalarına şikayette bulunarak takvanı nasıl bozabilirsin? Oysa ki sen Allah Celle Celaluhu'nun takva sahiplerini koruduğunu, yardım ettiğini, belaları çevirdiğini, bilmediklerini öğrettiğini, kendini bildirdiğini, ellerinden tutup kötülüklerden koruduğunu, kalplerine nazar ettiğini ve onları hiç ummadıkları zamanda ve hiç ummadıkları yerden
rızıklandırdığını bilmez misin? Allah Celle Celaluhu'nun kitaplarının birinde şöyle buyurulmuştur: ey insanoğlu, salih komşundan utandığın kadar benden de utan. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, kul kapılarını kapatıp perdelerini çektiği zaman, insanların göremeyeceği bir ortamda isyanlara daldığında Allah Celle Celaluhu ona şöyle seslenir: ey insanoğlu, beni seni görenlerin en değersizi mi saydın? Haşa ya Rabbi, muhafaza ile bu duruma düşmekten, ibadetleri zoraki yapmak hususunda da hastalıklarımızı tek tek tespit ediyor. Buyuruyor ki, ben ve ümmetimin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini aktarıyor, ben ve ümmetimin takvalıları. Abdülkadir Geylani Hazretleri de buyuruyor ki, takva sahibi bir kul Allah Celle Celaluhu'ya karşı yaptığı ibadetleri kendine bir külfet kabul etmez. Çünkü bu onun tabiatında vardır. Takva sahibi bir kul gerek içiyle gerekse dışıyla zoraki olmadan Allah'ımız Celle Celaluhu'ya kulluk yapar. Münafık ise her halinde zoraki yapar. Özellikle Allah-u Teala'ya olan ibadetleri içten değil, görünüşte yapar. Takva sahiplerinin girdiği yerden giremez. Her mekana uygun söylenecek söz, her işe uygun bir adam, her harbe uygun bir savaşçı vardır buyuruyor. Ve münafıklara sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu: ey münafıklar! İki yüzlülüğünüzden tövbe ediniz. Kaçışı bırakıp Hakk'a dönünüz. Şeytanın size gülmesine buna nasıl izin veriyorsunuz? Sizler namaz da kılsanız, oruç da tutsanız, sadaka da verseniz, zekat da verseniz, hacca da gitseniz, bütün bunları Allah Celle Celaluhu için değil, insanlar için yapıyorsunuz. Sizler Allah-u Teala'nın o gün bir takım yüzler zelildir, durmadan çalışır, fakat boşuna yorulur ayetindeki kimselerdensiniz buyuruyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Eğer sizler en kısa zamanda kendinize çekidüzen vermez, tövbe etmez ve özür dilemezseniz, pek yakında yakıcı bir azaba yaslanacaksınız. Bid'atlara sapmadan doğruya ve selefi salihin yoluna tabi olunuz. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları hakkında teşbih ve tatile sapmaksızın, zorlanmadan, ahlaklı gibi görünmeden, cimri olmadan, avurdunu şişirmeden ve kibirlenmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olarak istikamet yolunda yürüyünüz buyuruyor. Sizden öncekilere genişlik kılan size de genişlik kılar. Öğrendikleri ile amel etmeyenler. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, sitemle yazıklar olsun sana. Kur'an'ı ezberliyor fakat onu uygulamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini ezberliyor fakat onları hayatında tatbik etmiyorsun. Bunlarla amel etmeyeceksen öyleyse bunları niçin ezberliyorsun buyuruyor. İnsanlara iyiliği emrediyorsun, kendin yapmıyorsun. Kötülüklerden sakındırıyorsun, kendin sakınmıyorsun. Bu durumda olan kişiler hakkında Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Saf suresi 3. ayet-i celile. Niçin iman etmediğiniz, inanmadığınız ve sonunda utanacağınız şeyleri muhalefet ederek söylüyorsunuz buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu. İman afetlere karşı direnç, ağırlıklarımız altında sabır göstermektir. İman mücadeledir, iman savaştır. İman yanındaki dünyalık şeylere değer katar. İman Allah Celle Celaluhu katında kişiye şeref kazandırır. Oysa ki heva, şeytan ve nefis katında değerlidir. Hakkın kapısını kaybeden kişiler halkın kapısında muhtaç olarak otururlar. Hakkın yolunu kaybedenler halkın yoluna otururlar. Allah Celle Celaluhu'nun hayrını murad ettiği kişilerin yüzlerine halkın kapılarını kapatır ve halkın bağışlarını, hibelerini onlardan keser. Böylece Allah Celle Celaluhu kulunu kendine çevirir ve onu insanların yanında bir hiç iken önemli bir konuma çıkarır. Allah-u Teala ile olan hiçbir şeye muhtaç olmaz buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ve yine sitemle yazıklar olsun sana ki kışın göl kenarında sevinerek oturuyorsun. Oysa ki çok yakında yaz gelip de o gölü kuruttuğunda
suyun kenarında yerinde öleceksin. Yazın suyu kesilmeyen, kışında artan ve çoğalan Allah Celle Celaluhu ile beraber ol ki, işte o zaman zengin, izzet sahibi, insanlara emreden ve onlara rehberlik olan bir konuma gelirsin. Allah Celle Celaluhu'ya ihtiyaç duyan kişiye her şey ihtiyaç duyar. Bu makama insan kuru temennilerle gelmez buyuruyor. Fakat insan bu konuma gönlündeki vakar ile gelir. Bunu doğrulayan da kişinin yaptıklarıdır, fiilleridir. Yine buyuruyor ki dış görünüş insanın içinin adresidir. Ey cemaat! Yaradanı bilin ve onun huzurunda terbiyeli olun. Kalpleriniz ondan uzak olduğu müddetçe sizler kötü edep sahibi olursunuz. Ona yaklaştığınız sürece de güzel ahlak sahibi olursunuz. Hizmetçilerin şamatası hükümdarın atına binmeden kapıya çıkmasına kadardır. Hükümdarı gördüklerinde hepsi dilsiz kesilir. Onun huzurunda edeple etrafında pervane olmaya başlarlar. Hükümdar gittikten sonra herkes köşesine çekilir. Halka yönelmek Allah Celle Celaluhu'ndan yüz çevirmek demektir. Artık kalbinde Allah-u Teala'dan başka edindiğin sahte Rablerden sıyrılmadıkça, sebeplerden kopmadıkça, fayda ve zararın halktan geldiği görüşünü terk etmedikçe senin için kurtuluş yoktur buyuruyor. Sizler sıhhatli görünen hastalar, zengin görünen fakirler, yaşayan ölüler, yok hükmünde varlıklarsınız. Allah Celle Celaluhu'ndan kaçış ve yüz çevirme ne kadar sürecek? Dünyayı imar, ahireti tahrip etme ne kadar sürecek? Sizin her birinizin bir tek kalbi var. Bu tek bir kalple hem dünyayı hem de ahireti nasıl sevebilirsin? Aynı kalpte yaratıcı ile yaratılan nasıl olabilir? Bir halde bütün bunlar nasıl olacak? Bir kalbe bu kadar sevgi nasıl sığacak? Bu kocaman bir yalandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan imanı uzaklaştırır, kaçırır buyurdu. Her kap içinde olanı sızdırır. Amelleriniz inançlarınızın göstergesidir. Dışın da içinin aynasıdır. Bunun için bazı Allah Celle Celaluhu dostları şöyle buyurdular. Dış görünüş için adresidir. Allah Celle Celaluhu katında ve onun seçkin kulları yanında batının zahir dış gibidir. Allah dostlarının birinin huzurunda bulunduğunda kemali edeple dur. Onunla buluşmadan önce günahlarından tevbe et. Onun yanında alçak gönüllü ve mütevazi ol. Salih kullarının yanında tevazulu olduğun zaman Allah Celle Celaluhu yanında da tevazulu olmuş olursun. Tevazulu ol. Kim tevazulu olursa Allah Celle Celaluhu onu yükseltir, unutma. Büyüklerin yanında edepli ol. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket büyüklerinizdedir buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece yaşça büyüklüğü kastetmemiştir buyuruyor. Bilakis burada büyüklükten maksat Allah-u Teala'nın emirlerine tutunup yasaklarından kaçınan kitap ve sünnete sıkı sıkıya sarılmakla olur buyuruyor. Yoksa nice yaşlı insanlar var ki onlara saygı göstermek, selam vermek uygun olmadığı gibi onları görmekte de bir bereket yoktur. Gerçek büyükler takva sahibi, salih, veralı, öğrendikleriyle amel eden, amellerinde de ihlaslı kişilerdir. Gerçek büyükler gönlü berrak, Allah Celle Celaluhu'ndan başka her şeyden yüz çeviren insanlardır. Gerçek büyükler marifetullah ehli olan, ona yakın olan kalptir. Kalp Mevla'yı ne kadar çok bilirse ona o kadar çok yakın olur buyuruyor. Yine dünya sevgisi hususunda da burada zikredilen kelamlar var. Onları da size aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. Buyuruyor ki içerisinde dünya sevgisi olan her kalp, bizdeki kalpler, Allah Celle Celaluhu'ndan perdelenmiştir. Ahiret sevgisi olan her kalp Allah Celle Celaluhu yakınlıktan perdelenmiştir. Dünyaya rağbetin arttıkça ahirete olan arzun, ahirete olan arzun arttıkça da Allah Celle Celaluhu olan sevgin azalır buyuruyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Kadir kıymetinizi biliniz. Kendinizi Allah-u Teala'nın indirmediği bir seviyeye düşürmeyiniz. İşte bundan dolayıdır ki bazı arif zatlar şöyle der. Kıymetini bilmeyen kişilere kaderleri kıymetlerini bildirir. Kaldıracağın yere oturma. Bir eve misafir olarak girdiğin zaman da
Ev sahibi sana yer göstermedikçe oturma. Oturursan kaldırılırsın. Kalkmaz da ev sahibine direnirsen azarlanır ve kovulursun buyuruyor. Tabii elimizdeki eserde daha çok güzel kelamlar zikrediliyor. Bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki programda yine farklı konularla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Bu kıymetli nasihatlerden istifade edip öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde, alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet,
9: bir ayet,
8: bir hadis.
10: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
8: Bir ayet,
9: bir ayet,
8: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: 10.41 şu anda saatler.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Hoş geldiniz, hayırlı günler sizden Murat Belet'ten. Seyda ile Sistörü şimdiden çok teşekkür ederim. Fakat ismi Umut tam olarak bilmiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar olsun. Merhabalar Mehmet abi, ben sizden Kemal Faruk Dost İçindir adlı eseri rica ediyorum. Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, rica etsem Mevlan Kurtiş'ten La İlahe İllallah çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, Hüseyin Karaman, Isparta Yalvaç'tan, Dursun Ali Erzincanlı'dan İlk Yıldızlar adlı eseri istiyorum demiş. Aleyküm selam, hayırlı günler.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Dost Kervanı.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını. Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi. Cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız Zeyd bin Harise. Ve o nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinde

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazine Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

Program sürüyor efendim. Hayırlı günler. Osman Gazi Müftülüğü'nde görev yapan kıymetli Bahar ve Esma hocama selamlarımı iletiyor. Eşref Ziya Terzi'den bir eser rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Hayırlı günler efendim. Osman Gazi Müftülüğü'nde görev yapan Bahar ve Esma hocalarımıza bizden de çok selamlar olsun. Selamünaleyküm, nasılsınız? Ben Seninim Mevlam eserini dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Günaydın kardeşim, Rize'nin güneşli havasından selam olsun herkese. Teymullah'tan onun Hasreti adlı eseri çalar mısınız? Tüm radyo nidam müdavimlerine gelsin. Teşekkür ediyorum, yayınlar demişler. Hayırlı günler.

11.14 şu anda saatler. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Devam ediyor program son bölümde. 107.3 frekansında Radyo Nida'da.
1: Aşk neyledi? Gâh eserim yer.
0: Birazdan tasavvuftan esintiler programıyla Mesut Yavaş abimiz yayında olacak. Yarın inşallah saatler onu gösterdiğinde yayında olacağız. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Savaş Talha seslendirecek şimdi El Baki adlı eserini. Bu eserle beraber veda ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Birazdan Tasavvuftan Esintiler programını dinleyebilirsiniz. Katkılarından dolayı bilenler haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ümidiyle efendim.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını inşallah yaşıyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde inşallah bizi dinleyen bütün dostlarımıza afiyetler, sağlıklı günler, bereketli günler, çalışan kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz. Allah helalinden rızıklanmayı, merzuklanmayı, merzuk olmayı, efendim gıdalanmayı, hayatımıza rızasına uygun bir şekilde yön vermeyi nasip eylesin. Sesimizin ve soluğumuzun ulaştığı bütün kardeşlerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet, bugün yine sizlerle Sadat-ı Kiram Kibar Evliyaullah'ın himmet ve aliyelerini celbetme adına, o güzellikleri kazanabilme adına bizlere verilen öğütler ve güzelliklerden istifade etme adına sohbetimize ve muhabbetimize başlıyoruz. Ya Rabbi, anlattıklarımızı anlayabilmeyi ve uygulayabilmeyi hepimize, başta biz olmak üzere dinleyicilerimize de ikram eyle, nasip eyle ya Rabbi. Bizi istikamet üzere olanlardan eyle. Bizi kendine layık kul habib edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık ümmet olabilme ve büyüklerimize, hocalarımıza, hayırlı talebelerden, efendim ihvan yarandan olabilmeyi nasip eyle diyoruz. Günümüzün problemleri, günümüzün sıkıntılarından nasıl kurtulacağız, nasıl şifa bulacağız, nasıl dertlerimizi aza indireceğiz? Bununla alakalı tabii birçok sohbet ve muhabbetlerimizde değindiğimiz konular sizlerce malum. Günümüzün hastalıkları, hani diyoruz ya işte, psikolojik olarak biz stres altındayız, depresyon altındayız, anksiyete halindeyiz, panik atak halindeyiz efendim gibi hem ruhsal anlamda sıkıntılardan hep şikayet ederiz. Yaşadığımız toplumun içerisindeki problemler bizi sıkar, üzer, sıkıntıya sokar. Aslında şöyle baktığımız zaman hem iki cenahta da eğitimini almış uzman hekimlerimizin, doktorlarımızın tavsiyelerine baktığımız zaman, hocalarımızın öğütlerine baktığımız zaman, üstadlarımızın, yani hocalarımızdan kastı Peygamber Efendimiz'i takip eden, Sadat-ı Kiram Kibar-ı Evliya Allah'ın yolundan gelen, kendi anlamında Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Şaban-ı Veli gibi, Hazreti Üftade gibi, Emir Sultan gibi, Eyüp Sultan gibi mana büyüklerinin böyle hikayelerine, şikayetleri dinleme anındaki reçetelerine baktığımız zaman, her türlü insanın hastalığının altında, ister fiziksel olsun, ister ruhsal olsun, anlattığımız gibi işte stres yüklüyüm, sıkıntı halindeyim, dertlerimden bir türlü kurtulamıyorum, öfkem var, stresim var, kinim var, hasetim var, hırs var. İşte bunlar neden var insanda? Bunlar insanoğlunda neden ön plana çıkıyor? Herkes de var ama bazı insanlar bunları ne yapabiliyor? Bastırabiliyor. Bunlara müsaade etmiyor. Neden? Çünkü insan kendini yetiştirdiği zaman, olgunlaştırdığı zaman, nefis tezkiyesi gördüğü zaman hem iç dünyasında, manevi anlamda nefis ve ruh sürekli çatıştığını bildiği anda, bunlar sürekli mücadele halinde. Yani bir iş karşımıza, bir karar vermemiz gereken bir konu oluyor. Acaba hangisini yapsam? Sağa mı gitsem, sola mı gitsem? Şunu mu yapsam, bunu mu yapmasam? Evet, bu anda, çatışma anında, zaten işte böyle çıkmaza girdiğimiz zaman nefsimiz ne yapıyor? Baskın çıkarsa nefsani ve şeytani duygular daha çok vücuda hakim olmaya başlıyor. Ama nefis tezkiyesi, nefis terbiyesi görmüş olan bir beden, bir ruh bu anda, işte bu stresli anda hemen ne yapıyor? Allah'ım diyor, benim için hangisi hayırlısıysa onu bana nasip eyle. Beni rahata ve huzura kavuşturacak neyse beni bununla inşallah hemdem eyle. Nefsimizin isteklerinin sonu gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dünya hırslarının bitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bugün bir abimizle yolculuk yaptık beraber. Diyor Mesut'cum nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim abicim, sen nasılsın? Şimdi şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki, dedi abimiz. İnsanların tatmin olma duygusu, herkesin tatminkarlık duygusu, seviyesi, talepleri, arzuları farklı. Hani kimi insan ufacık şeylerle mutlu olabilir. Kimi insana dünyayı verseniz yine mutlu olmaz. Peki burada ne ortaya çıkıyor? Ne, hangi teraziye oturtturmamız lazım bunu? İşte nefsin istekleri arttıkça, insan da bunu yerine getiremediği zaman, evet, getirmede yetersiz kaldığı zaman stres üretiyor diyor vücut. Stres, sıkıntı yapıyor. Çünkü sahibi olmak istiyor. Ona, onu elde etmek istiyor insan. Her şeye sahip olabilir miyiz dünyada? Mümkün değil. Ne buna maddi güç yeter, ne manevi güç yeter, ne çalışmayla buna sahip olabiliriz. O zaman bu işte sahip olamama duygusu ortaya çıktığı zaman, eğer bunu elde edemiyorsa insan diyor, strese girmiş oluyor. Strese girince ne oluyor? Stres diyorlar işte, sıkıntı. Efendim, arzu ettiği şeyi yapamama, sahiplenememe duygusu bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sistemi çökmek insanın bütün hastalıklara kapı aralaması. Bunu ben söylemiyorum. Doktorlar, hekimler, bu konunun ustaları, üstatları söylüyor. Stres ortamlarından uzak durun diyor. Neden? Çünkü bu vücudu da bozuyor, zihni de bozuyor, dengeleri alt üst ediyor. Buna bir anlamda da şükürsüzlük hastalığı da diyen büyüklerimiz var. Bağışıklık sistemi çöken bir bünyeye her hastalık çok kolayca dahil olabiliyor. Peki diyor, bu durumdan, bu döngüden nasıl kurtulacağız? Nasıl şifaya kavuşacağız? Mümkün mü? Evet, mümkün diyor. Bir ilahi dinleyelim efendim. İlahiden sonra bakalım bunun stresin, sıkıntının şifası neymiş, büyüklerin tavsiyelerinde onları bir dinleyelim beraberce.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu tasavvuftan esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dostlarımız, ayet ve hadisler bizim için yol göstericilerimizdir. Önce müracaat edeceğimiz en büyük kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu her zaman söylüyoruz. Daha sonra hadis-i şerifler ile bu Kur'an ayetlerinin açıklayıcısı olan hadis-i şerifler ile hayatımızı yönlendiriyoruz. Bunları biraz daha açan kibar-ı evliyaullah'ın mübarek sözleri, Allah dostlarının sözleri, alimlerimizin sözleriyle de daha da konularımızı netleştirmiş oluyoruz. Bakın program öncesinde, ilahi öncesinde bu stres ve sıkıntıdan

dualarla, niyazlarla, yakarışlarla kendimizi güzelleştirmeler ile bu sıkıntılarımıza merhem olmaya çalışacağız. Hekimlerimizden de Allah razı olsun, onların tavsiyelerine de mutlaka uymamız gerekiyor. Bunu da böyle söylemiş olalım ki yanlış anlaşılmalara da sebebiyet olmasın. Diyor ki bir insan bu dertlerden, sıkıntılardan, problemlerden, hastalıklardan, rahatsızlıklardan, rahatsız olduğu davranışlardan, huydan uzaklaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın izniyle de iki rekat namaz kılar, hacet namazı ve Allah-u Teala'nın ismini zikrederek Allah'ım senden yardım diliyorum, beni bu tür sıkıntılardan kurtar ya Rabbi, kalbimi nurlandır, kalbin afetlerinden de beni temizle anlamında dua etmesi gerekiyor diyor. Hemen ayet-i kerimeye bakıyoruz. Şems suresi. Kim nefsini tezkiye etmişse felaha ve kurtuluşa ermiştir. Evet, ayet-i kerime Rabbimiz buyuruyor ki kim onu, yani nefsini tezkiye etmişse, onu düzeltmeye çalışmışsa, onun yoluna girmişse felaha ve kurtuluşa ermiştir. Hemen Rad suresi 28. ayet-i kerimenin Türkçe manasına bakıyoruz. Onlar amene dururlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur, tatmin olmuştur, mutlu olmuştur. Kalpler Allah'ı ancak zikretmekle hoşnut ve memnun olur. Rad suresi 28. ayeti kerime. Kıymetli dinleyicilerimizden efendim, bu Rad suresinin 28. ayeti kerimesini okumalarını ve hemen mealine de bakmalarını, yanından da tefsiri varsa tefsirini de araştırarak, karıştırarak, inşallah herkesin kendi sıkıntısı, herkesin bir derdi, bir problemi farklı farklıdır. Onun için biz kendi derdimizi, sıkıntımızı, problemimizi daha iyi biliyoruz. Herkesten daha iyi kendimiz biliyoruz. Bir de Rabbimiz biliyor. Allah-u Teala Hazretlerine bu sıkıntılarımızı, dertlerimizi açarsak inşallah şifa buluruz. Başkalarına değil. Başkalarına söylersiniz. Yani nasıl değerlendirir? Dinler, gelip geçer, belki biraz üzülür ama şifa elbette ki Allah'tandır. Allah'ın verdiği reçeteyi uygulamaktır. Nasıl doktora gittiğimiz zaman doktor bizi muayene edip şu ilaçları kullanacaksın diyorsa, o ilaçları kullanmayıp ecza dolabına, buzdolabına hapsedersek bu ilaçtan fayda görür müyüz? Görmeyiz. İlacı aldım. Aldın ama kullanmadın. İlacı kullanmadın ki, sana dedi ki bu ilaçlar bitinceye kadar bu ilaçları kullanacaksın. Öyle bir hata da yapıyoruz bazen. Yani doktor demediyse, doktor şunu söylüyor bazen, diyor ki şu ilacı veriyorum, öksürüğün bitince bunu sen de kes diyor. Bırakabilirsin. Ama bazısı da diyor ki içerisinde 20 tane hap var, hepsini kullanacaksın. Biz ne yapıyoruz? 12'yi kullandık, 13. de iyi oldum diye bırakıyoruz. İşte bu da doğru bir hareket değil. Bitinceye kadar ne dediyse hekimimiz, onu kullandığımız zaman Allah'ın izniyle, o ilaç vasıtası ile hastalığımızdan kurtulabileceğiz. Peki manevi hastalıklarımız var. Manevi rahatsızlıklarımız var. Onlar nasıl geçecek? Onlar Rabbimizin verdiği

0: Kur'an reçetesi ile geçecek. Bir kere okudum, bir kere olmuyor diyor. Sürekli olacak. Allah az da olsa devamlı olan ibadetleri sever. Hadisi kutsisini hemen hatırlıyoruz. Az da olsa devam edeceğiz. Bir yapıp bırakıp ondan şifa beklemek çok doğru bir şey olmasa gerek. Evet, Ra'd suresi 28. Evet, kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle tatmin olur, mutlu olur ya. Türkçesi mutmain, mutmain olur. Mutlu olur, huzurlu olur. Zikir nasıl olur? Zikrin çok çeşitleri var. Diğer programlarda inşallah vaktimiz olduğu zaman bugünkü programda da olabilir ama gelecek programlarımızda da zikirle alakalı büyüklerin tavsiyelerini hep beraber gündeme getirmiş olacağız. Ama ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur dedik. Eftalü zikr, la ilahe illallah Efendimiz buyuruyor. Zikirlerin en eftali la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kaç kere diyelim? Diyebildiğimiz kadar diyelim. Sayısı var mı? Yok. İstediğin kadar söyle. Malayani ile uğraşacağımıza dilimiz içeriden la ilahe illallah deyiverelim. Kimse de duymaz, kimse de görmez. Kimse ne yaptığını da bilmez. Bilse de ne olacak? Ama tabii toplum içinde çok hoş karşılanılabilir. Bu zikri böyle trende, otobüste yolculuk yapıyorsun. İçinden oku. İçinden çek tesbihini. Nasıl yüksek sesle konuşandan biz rahatsız oluyorsak, sen de iç dünyanda efendim giderken, gelirken, yolda yürürken, çarşıya giderken, pazardan eve dönerken hiçbir yükü de yok. İçinden la ilahe illallah, la ilahe illallah diyebilirsin, diyebiliriz Cenab-ı Hakk'ın zikrini. Peki zikir ede ede ne olacak diyor. Zikir yapa yapa kalp tamamen faziletle dolar diyor. Yani orayı doldurmuş olursun. Nasıl şarj ediyoruz telefonlarımızı, elektrikli aletlerimizi? Şarj ediyoruz. Bitiveriyor. Bir gün gitmiyor. Peki bu kalbin takviyesi nasıl olacak? İşte yapabildiğimiz kadar yapabilirsek, zikredebildiğimiz kadar, şükredebildiğimiz kadar, Rabbimizi anabildiğimiz kadar, Rabbimiz ile beraber olabildiğimiz kadar. Şimdi eğer zihnimizi, fikrimizi başka şeylerle meşgul etmek yerine, değil mi, Allah'ın ismiyle yapsak, o zaman diyor ki kalp tamamen fazilet ve bereketle, güzelliklerle dolar, nefsin karanlıkları birer birer yok olur diyor. İçimizdeki nefis var ya, en yakın bize düşman nefis. Nefsimize dokunduğu zaman feryat figan ediyoruz ya, vay şöyle oldu, vay böyle oldu, vay şunu mu dedi, vay bunu mu dedi, bunu neden dedi, bunu neden yapmadı, bunu neden söylemedi, burada niye şu olmadı. İşte nefis durmadan bize ne yapıyor, meşgul ediyor. Allah muhafaza eylesin inşallah efendim kıymetli dostlarımız.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540-224-10-73.
0: Evet efendim, tabii bu arada da radyomuzun düzenlemiş olduğu mukaddes yolculuk. Evet, değil mi? Hep bekliyoruz, Allah nasip eylesin de o güzel yerleri görelim. Orada zikirlerimizi yapalım. Orada kol kola lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyebilmek için. Efendim, burada bir Allah dediğimiz zaman bakın, bir yazılıyor değil mi? Kabe-i Muazzama'da ne yazılıyor? 100.000 Allah demiş gibi Rabbimizin hoşnutluğunu kazanıyoruz. 100.000 Estağfirullahelazim ve tevbiley diyoruz. Burada bulunduğumuz mekanda, camide, evde, iş yerinde, orada bir istiğfar çekiyoruz. 100.000 istiğfar çekmiş gibi Cenab-ı Hak inşallah bizleri bağışlıyor. Evet, 11 Ağustos mukaddes topraklar için kadrolarımız hızlı bir şekilde dolmaya başladı. Mahmut Adimi hocamız ile birlikte, Mahmut Adimi hocamızın o anlatımı ile, o sohbeti, doyumsuz muhabbeti ile Siyer Umresi, Peygamber Efendimizin hayatı, yaşanmışlıklar, ayeti kerimelerin sebebi, nüzülleri, inmesi, oradaki yaşanan hadiseleri hep birlikte temaşa etmek, görmek, yaşamak, bu ibadet coşkusuna birlikte ermek için ne yapıyoruz? Hemen bilgi almak için 0540-224-1073 0540-224-1073'ten bilgi alıyoruz. Bakalım nasıl bir umre yapılacak? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için evim dediği Beytullah, değil mi Beytullah? Kabe-i Muazzama, o mübarek yerlerde beraberce böyle dostlarla umremizi yapmak için lütfen arzu eden kardeşlerimiz bu numaradan ulaşıverin. Size bilgiler verilsin. Güzel sürprizler de var umre programlarında. İnşallah Allah nasip eder de böyle beraberce güzel ilahilerle, güzel ezgilerle,

Evet, dünya dedikleri bir gölgeliktir. Ne kadar kalacağımız hiç belli değil. Yani ev sahibi, mülk sahibi Hanebi'nin ilk sahibi demiş. Dolayısıyla nefeslerimizi alırken, sağlığımız elimizdeyken, gitmeyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Defalarca o mübarek ve mukaddes yerlere gidip gelen bir kardeşiniz olarak dünyanın en muhteşem, en mübarek yeridir. Ertelemeyin. Allah'ın izniyle Umre'ye gitmek için gayret edin ve bu güzelliklere sahip olun efendim. Bu duyuruyu da buradan yapmış olalım sevgili dostlarımız, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, kalp zikir ede ede, zikir yapa yapa diyor, nefsin arzuları, istekleri, yani bizi kötülüğe götüren nefsin helal istekleri de var. Onları şey söylemiyoruz zaten. Onlar ayrı, ama bizi Allah'tan uzaklaştıran, rızadan uzaklaştıran, peygamberden uzaklaştıran, dostlarından uzaklaştıran, ihvan-ı yarla aramızı açan nefsin kötülükleri var hepimizde. Nefis bastırıyor. Bunları neyle kıracağız? Bunları neyle yok edeceğiz? Nasıl izale edeceğiz? Nasıl temizleyeceğiz? Karanlıklar gidip yerini nurlara nasıl bırakacak? Feyiz ve bereket nasıl vücudumuza sahip olacak, hakim olacak? İşte bu istikamet üzere olup devam etmek. Yavaş yavaş stresin bittiğini göreceğiz. İçerideki çatışmanın bittiğini göreceğiz. İç dünyamızda barışın olduğunu göreceğiz. İçeride de çatışma bitecek. Hani içeride şimdi itiş kakış var. Böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım? İyilik mi yapalım, yapmayalım mı? Hayır mı yapalım, barışalım mı, barışmayalım mı? O mu arasın, ben mi arayayım? O söyledi, önce o beni arasın. Yok, ben onu arayayım. İçeride sürekli çatışma var. Tatlı dil, güler yüz kim gösterirse, kim önce adım atarsa o kazanıyor zaten. Peygamber Efendimiz ilk adımı atan fazlasını alır diyor sevabın. Öbürü de mukabele ederse, anlarsa, tamam eyvallah derse, o da bu güzel sevaptan o da faydalanır. Ama ilk adım atan elbette önce attığı için onun bir farkı olacaktır. İşte böyle yapa yapa insan kendinde mutlu olunca, kendiyle mutlu olunca etrafındakilerle de mutlu olmaya ve mutlu etmeye başlayacak diyor büyüklerimiz, üstadlarımız. Stres bittiği zaman ne psikolojik dert kalır, ne de bedensel hastalık kalır, ne panik atak kalır efendim, ne sıkıntılı duygu ve düşünce kalır, hiçbir şey kalmaz diyor Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim hepimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan bu güzelliklere haiz olanlardan eylesin. Zikir diyor büyüklerimiz, Allah'ın kuluna sunduğu en büyük şifa reçetesidir. Zikre devam etmek, Cenab-ı Hakk'ı anmak. Nisa suresi 103. ayet-i kerime şimdi önümde, ona bakıyorum. Rabbimiz buyuruyor ki, böylece namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken, yan üstü iken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Yani zikrin öyle bir zamanı, mekanı, fiziksel, bedensel bir şartı yok. Ayakta da, namaz da bir zikirdir. En büyük zikir namazdır. Zaten namaz da başlı başına Cenab-ı Hakk'ı zikretmektir. Beş vakit namazını kılan insanlarda bu tür sıkıntılar diğerlerine göre daha azdır. İnşallah
Bizler de bunları dikkate alır, kalben Rabbimize bağlanır ve tedavi olma yönünde, manevi yönden de kendimizi güzelleştirmiş oluruz. Evet, son yaptığımız ilahilerden bir ilahi, alın beni de götürün bu kervana diyor. Bu kervan ilahimiz Hicran, ismi Hicran, kervan diğer ilahilerle ismi karışmasın diye Hicran dedik. Ne güzel söylemiş şair, beni de götürün, bırakmayın buralarda diyor. Mahmut Adem hocamız ile diyor 11 Ağustos'taki Umre programında bizi de götürün diyen, gitmek isteyen kardeşlerimize gelsin bu ilahimiz. Acizane ben seslendiriyorum efendim.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
3: Evet efendim, şu giden kervana beni de katın, bizi de katın. Güzel bir niyaz, güzel bir yalvarış ve yakarış ilahilerimizde. Her zaman söylediğim gibi çok önemli mesajlar veriliyor, çok önemli öğütler veriliyor. Aslında ilahileri dinlerken biz bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, neler söylenmiş, hangi duygular ön plana getirilmiş. Tamam, ilahi güzel çalınır, güzel okunur. Allah vergisi, güzel sesli kardeşlerimiz ilahileri okumaya çalışıyor, çalışıyoruz. Ama nimet tabii Rabbimizdendir. Onun verdiği güzellikler ile bizler bunları icra etmeye çalışıyoruz. Evet, tabii umre programlarında dikkat edilmesi gereken efendim nedir? Yani ibadettir. Önce bu bir ibadet olduğunu bileceğiz. Bir turistik gezi değil. Yani değil mi? Önce nereye gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşünceyle eğer buradan daha yola çıkarken buna dikkat edersek, emin olun, emin olun, müthiş bir güzellik, müthiş bir maneviyat, feyiz ve bereket, bambaşka bir haleti ruhiye ile döneriz memleketimize. Bambaşka bir insan oluruz, bambaşka bir baba oluruz, bambaşka bir kayınvalide oluruz, bambaşka bir eş, hanım, koca oluruz. Samimiyetimle söylüyorum. Çünkü orada kazandıklarımız, kazanacaklarımız müthiş bir şey. Allah arzu eden bütün kardeşlerimize en yakın zamanda nasip eylesin. Yani bunu öylesine söylemiyorum. Emin olun, her umreye gidip gelişimizde mutlaka ilk defa gelen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımızdan şunu defalarca duydum, defalarca duydum, keşke daha önce gelseydim. Yani gidenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Yani şu anda gidenler benim ne demek istediğimi ve bana katıldıklarını şu anda duyuyorum, hissediyorum. Evet, dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Mesajlar geliyor. Sevim abla, tasdik ediyorsun beni değil mi? Daha önce efendim gidip gelenlerin söyledikleri sözler az bile söylüyorum diye düşünüyorum. Evet, sosyal medya aracılığı ile radyomuz dünyanın her yerinden izleniyor, dinleniyor. Samimi söylüyorum, gelen mesajlara bakıyorum. Şu anda bana Suriye'den daha önce burada tanıştığımız Beşir kardeşim şu anda bizi dinliyor. Kendisine selamlarımı gönderiyorum. Allah hakkında da hayırlısını versin. Tekrar memleketine dönüp ticaretle uğraşıyor. Bize de selamlarını iletmiş. Allah kendisinden razı olsun. Selamet içerisinde inşallah diğer kardeşlerimiz gibi hayatını daim eylesin inşallah. Evet, tabi Armutlu'dan, Kemalpaşa'dan dinleyen kardeşlerimiz, o Bursa merkezdekileri zaten anlatıyoruz, söylüyoruz, dinliyoruz. Evet kıymetli dostlarımız, zikir kalbin cilası, zikir kalbe şifa, zikir bedene şifa. Zikirle alakalı tabii büyüklerin tavsiyelerinden, öğütleri ve nasihatleri dinledik. Tabi zikrin manası Allah-u Teala'nın yüceliğini met etmek. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. La mevcude illallah, La maksude illallah, La ilahe illallah. Zikrin çeşitli anlatımları, aktarımları var. Zikir ede ede marifetullah yolunun önü açılır diyor. Kalbin ve ruhun birleşmesi, birbirine kavuşması ortaya çıkar diyor. Zikirle kalpler nurlanır, ruhlar huzurlanır, huzurla dolar. Ne kadar güzel. Rabbimize hamdolsun. Ve kendini zikredenlerden, kendine şükredenlerden eylesin hepimizi, rızayı bahriden ayırmasın efendim.
4: Emekli olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
4: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Evet kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, zikirle alakalı çok güzel ilahiler de var. Zikreden derviş, şükreden şakir, aşkı bu fakir Mevla'yı özler diyor. Mevla'yı özlemek tabi bu Allah dostlarının çok enteresan, çok farklı anlatımları var. Dolayısıyla inşallah Rabbim de bu zikir vasıtasıyla iç dünyamızı şöyle, hani böyle içimize iyi gelen bir şey olur ya, böyle susarız, böyle susuzluktan su içeriz, oh deriz ki şifa olsun. Bu zikir de bütün damarlarımızı açıcıdır inşallah. Hani anji yapıyorlar ya, bazı hastalıklarda stent takıyorlar. Bu maddi rahatsızlıklarda olması gereken bir şey. Ama bu zikir de emin olun kalplerimizi mutluluğa götüren en iyi bir arkadaştır diyor. Bir müminin bütün hayatını ihata eder zikir. Zikrullah'la meşgul olmak kalbin düzelmesinin, kalbin olgunlaşmasının en önemli bir eylemidir. Kalpte ferahlık, kalpte bir genişlik, kalpte inşirah hasıl olur. Ya kalp aynı bak. Kalbimiz hepimizin nedir? İşte yumruğumuzu sıkarız, işte o kadar derler. Herkesin kalbinin büyüklüğü küçücük bir et parçası. Ama Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. Tabii vücudu komple et parçası kalptir. Kalp nasıl olacak, iyi olacak? Kalbimizdeki duyguları temizleyerek, kötülüklerden arındırarak, iyiliklerle yer değiştirerek, sevgi ve muhabbeti yerleştirerek, kötü düşüncelerden uzaklaştırarak. Bu da diyor zikir yapa yapa gönlü masivadan, her türlü kötülüklerden temizler. Evet, zikrullahla kalbi mamur olanın işi de güzel olur, ahlakı da güzel olur diyor büyükler. Evet, çok önemli meseleler. Rabbim inşallah böyle güzelliklere haiz olabilmeyi, sahip olmayı hepimize nasip eylesin. Zikir kalbe şifadır. Zikri Allah olanın fikri de Allah olur diyor. Zikrullah'a devam etmek Allah dostlarının adetidir. Allah dostlarının en önemli yaptığı işlerden bir tanesidir. Allah-u Teala zikretmek bir nimettir diyor. Nimet. Hakkı zikredeni Hak da zikreder. Hak ile ünsiyet kurar. Kurbiyet, yakınlık oluşur. Af ve mağfiret kapıları bu vesileyle açılır. Bakın, hemen bir ayet-i kerime aklıma geldi. Fezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun. Fezkuruni ezkurkum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Allah Allah. Yani biz Allah'ı anınca Allah da bizi anacak, hatırlayacak. Ayet böyle. Ayet böyle. İki arkadaş, derviş diyelim, yola yeni çıkan dervişler, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yolda yürürken diyor ki bir tanesi, ben diyor, şimdi beraberiz ya, Allah'ın beni hatırlamasını, beni anmasını, benim ismimi zikretmesini istiyorum diyor. O da diyor ki, nasıl olacak bu iş ya? Allah yani seni mi anacak? Biz Allah'ı anabiliriz diyor. Biz Allah diyebiliriz. Allah bizim nasıl diyor ismimizi söyleyecek, nasıl zikredecek, nasıl biz bunu hissedeceğiz? Evet diyor, sana ispat edebilirim diyor. Peki diyor, nasıl? Sen bu ayet-i kerimeyi duymadın mı? Estaizu billah. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Allah Allah. Biliyorum diyor. Biliyorsan ayet ne kadar açık. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Ben Allah deyince diyor, Hazreti Allah da bizim zikrimizi duyuyor ve bize eşlik ediyor. Ayet olunca diyecek bir şey var mı? Yok. Evet, tabii Allah'ın zikretmesi bizim zikretmemiz gibi değildir ama Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmış oluyoruz. Evet, diyor ki büyükler, zikrullah rızkı da celbeder. Allah-u Teala rızık sebeplerini halk eder. Zikreden kişinin kolaylıkla rızıklanmasına da sebep olur. Allah Allah. Zikreden kişiye muhabbet, halavet ve güzellik verir. Zikrullah'la meşgul olanların kalpleri kuvvetli olduğu gibi bedenleri de Allah'ın izniyle kuvvetli olur. Zikrullah insanı ilahi azaptan kurtaran yegane bir ibadettir. Hata ve günahları giderir, kötülükleri de iyiliğe çevirir. Elhamdülillah. Zikrullah meclisleri, zikredilen yerler, mekanlar, ortamlar, camiler, zikirlerin yapıldığı efendim tekkeler, zaviyeler, sohbet ortamları, dershaneler, meleklerin de katıldığı mahallerdir, ortamlardır diyor. Zikrullah meclisleri meleklerin zikredenleri ziyaret ve tavaf etmelerine sebep olur. Onlar da gelir. Hadis-i şerif hemen aklımıza geliyor. Allah'ın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Böyle sohbet ortamlarını, ibadet ortamlarını, zikir meclislerini takip ederler diyor. Ve buldukları anda da diğer meleklere haber verirler. Gelin gelin, burada Allah'ın zikri yapılıyor. Allah'ın ismi anılıyor. Allah'ın hoşuna gidilen, hoşuna giden ameller icra ediliyor. Birbirlerini çağırırlar diyor. Bu uzunca bir hadis-i şerif. Allah'ın izniyle meleklerin de katıldığı, neden bazı sohbetlerde, zikirlerde, ortamlarda Allah'ın isminin geçtiği durumlarda bir feyiz ve bereket gelir? İnsan kendinden geçenler var değil mi? Görüyoruz. Neden işte oraya iştirak eden görmediğimiz melekler var? Evet. Allah hepimizi daim eylesin inşallah. Zikir kul ile cehennem arasında bir siperdir diyor. Bakın, siperdir. Cehennem kul ile, kul ile cehennem ateşi arasına konulan bir siperdir. Allah daim eylesin. Her şey fani, zikrullah bakidir diyor. Taha suresinde Rabbimiz benim için namaz kıl, benim zikrim için, ve le zikrullahi ekber, en büyük zikir namazdır. Namaz en büyük zikirdir. Dinin direğidir, temelidir, ibadetlerin önderidir, öncüsüdür, rehberidir. Ahzab suresi 41, ey iman edenler, Allah'ı çok çok zikredin emri vardır. Ankebut suresi 45, zikrullah elbette en büyük ibadettir, amellerin en yücesidir, en iyisidir. Evet, daha bu konuyla ilgili anlatacağımız çok bilgi var. İnşallah bir başka programda, Allah izin verirse, tekrar bunları gündeme getiririz efendim. Süremiz doldu. Sevgi ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selametle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyicilerimiz.
5: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
8: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
7: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
8: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
9: Şehrin stresinden uzaklaşın. tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
10: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
11: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler sona erdi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne...
2: Bursa ve çevresi için öğle

0: okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi, mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve mâ uberri'u nefsî.

0: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.

Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin.

Yusuf adamlarına, onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler dedi.

0: Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.
1: Oley.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.

0: مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, "Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür."
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.

0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ اِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o, öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve ''Gerçekten ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي

0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
0: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek," dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim," dedi.
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: Yakub'un oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz," dediler.

0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ
0: Yakup'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

0: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
1: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. O an

0: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
1: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَب۪يرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَب۪ي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.

Döndüklerinde Yakup, "Bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur," dedi.

0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları Yakup'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin" dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
1: يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ

0: Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.

0: Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi.
1: قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ
0: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.
1: صدق الله العظيم
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazine Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Sahabeden nasihatler.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın nasihatleri. O Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tır. Dilersen ona Kahtan asıllı Eş'aroğulları kabilesinden Abdullah bin Kays bin Süleym de diyebilirsin.

0: Yemen'in Zebit adlı bölgesinde doğmuştur. Sahabenin öncülerindendir. İslam'ın ortaya çıktığı ilk dönemde Mekke'ye gelerek Müslüman olmuş, hem Habeşistan hem de Medine'ye hicret etmişti. Zayıf ve kısa boyluydu. Resulullah'ın görevlilerinden, sahabenin fakihlerinden ve alim olanlarından biridir. Resulullah kendisini Muaz bin Cebel ile beraber Yemen'e göndermiştir. Özelliklerinden biri de güzel sesinden dolayı kendisine Davud aleyhisselamın güzel sesine benzer bir ses verilmesidir. Aynı zamanda kendisi fetihlerde bulunan valilerden ve Ali radıyallahu anh da Muaviye radıyallahu anh'ın Sıffin savaşından sonra hakem olarak kabul ettikleri iki kişiden de biridir. Ali radıyallahu anh'a Ebu Musa el-Eş'ari'nin ilmi hakkında sorulunca şöyle demiştir. İlmin boyasıyla boyanan biridir. Hicretin 52. yılında vefat etmiş ve Mekke'de defnedilmiştir. Hicretin 44. yılında vefat ettiği ve Kufe'ye 2 mil yakınlıktaki bir yerde defnedildiği de söylenmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Resulullah'ın medresesinde yetişmiş, seçkin ve güzide öğrencilerden biriydi. Birçok ilmi elde etmiş ve elde ettiği bu ilmi de onun pratiğe döktüğü hayatında, sahabenin ona olan güveninde ve Resulullah'tan çokça hadis rivayet etmesinde kendisini belli etmiştir. Ele alacağımız nasihatleri de bu gerçeğe işaret edecektir. 1. Nasihat: Ömrün sonunda salih amelleri arttırmak. Beyhaki, Şuab-ül İman eserinde Musa bin İshak et-Talhi'nin şöyle dediğini aktarır. Ebu Musa el-Eş'ari, ölümünden önce ibadetlerini çokça çoğaltmıştı. Kendisine ibadetlere ara verip nefsine biraz yumuşak davransan olmaz mı denilince şöyle cevap verdi.
1: Bir at yarış için salıverilmiş ve hedefine de yaklaşmışsa artık bütün var gücünü ortaya çıkarır. Benim ecelimden geriye kalan ise bundan daha azdır.
0: Musa bin İshak et-Talhi der ki, Ebu Musa el-Eş'ari ölünceye kadar bu haline devam etti. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bu ameli nasihatinin güzelliğine bakın. Bu nasihatini bir de sözlü nasihatiyle yan yana getirmiş ve hem sözlü hem de ameli nasihatin içinde toplandığı bir nasihat olmuştur. Bu durum alimlerden nakledilen nasihatlerin son derece etkileyici olması için kullanılan bir yöntemdir. Daha önce de dediğim gibi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, sahabenin içindeki alim şahsiyetlerden biridir. Yaptığı iyi ameller de oldukça çoktu. Lakin ne zamanki yaşı ilerleyip ecelinin yaklaştığını hissedince, Allah'la buluşmak için yapacağı en iyi hazırlığın salih amelleri çokça yerine getirmek olduğuna karar vermişti. Bu kararında kendisini kınadıkları ve nefsine daha da yumuşak davranmasını ondan istedikleri vakitse, şu hikmetli cümleyle onlara cevap vermiştir. Bir at yarış için salıverilmiş ve hedefine yaklaşmışsa, bütün var gücünü ortaya çıkarır. Benim ecelimden geriye kalansa bundan daha azdır. Ecelinin ne zaman geleceğini kimse bilmediği için, ibadetleri çokça yapmak müminlerin genelinden istenen bir şeydir. Lakin yaşı ilerlemiş ve ahirete göç etmeye yakın hale gelmiş kişilerde ise, çokça amel yapmak daha da belirtilmiş ve vurgulanmıştır. Buna rağmen 60 yaşını geçenler bir tarafa, 70 veya 80 yaşını geçenler çokça amel yapmak için daha neyi bekliyorlar ki? Hatta Seleften Abdullah bin Davud el-Hureybi rahmetullahi aleyh, kendisinden öncekilerin halini vasfederek şöyle der. Bizden öncekiler 40 yaşına ulaşınca artık yataklarını katlayıp uyumaz ve gecelerini ibadetle geçirirlerdi. Fecrin doğuşunu gördüklerinde de geceleyin meşakkatle seyredenler sabaha ulaştığı için hamd ederlerdi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der. Biz bir yolculukta Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'la beraberdik. Yolculuk esnasında bazı insanların konuştuklarını duydu. Onlardan etkileyici bir şey işittikten sonra şöyle dedi. Bu kişilerden bana ne ey Enes? Haydi gel biz Rabbimizi zikredelim. Zira bunlardan biri neredeyse diliyle insanların derilerini kopartacak hale gelmiştir. Daha sonra benimle konuşmaya devam ederek şöyle dedi. Ey Enes! İnsanların ahireti elde etmede ağır davranmasını sağlayan ve onları Allah'a itaat etmekten engelleyen şey nedir ki? Ben de şehvetler ve şeytan dedim. O ise hayır, vallahi bu dediğin değil. Onları bu hale getiren dünya nimetlerinin onlara erkenden verilmesi, ahiret nimetlerinin ise ertelenmesidir. Eğer ki onlar ahiret nimetlerini görselerdi, doğru yoldan sapmaya meyletmezlerdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ve Abdullah bin Davud el-Hureybi rahmetullahi aleyhin işaret ettiği bu değerli ifadeler birçok delilden esinlenerek söylenmiştir. Bu delillerin en meşhuru belki de Allah-u Teala'nın şu ayetidir. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, ''Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih ameller işlememi sağla. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.'' Ahkaf Suresi 15. Asıl başarılı insan hayatı devam ettiği sürece, özellikle de 40 yaşını geçen kişilerden biri ise ahiretini önemseyendir. Zira bu yaştan sonrası artık zayıflık döneminin başlangıcıdır. Veda vakti ise çok yakındır. İkinci nasihat: Allah korkusundan ağlamak. Kasame bin Züheyr rahmetullahi aleyh rivayet ederek der ki, Ebu Musa el-Eş'ari Basra'da bize hutbe vererek şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Allah'a duyduğunuz saygıdan ve korkudan dolayı ağlayınız. Eğer ağlamıyorsanız o vakit ağlamak için çaba gösterin. Zira cehennem ehli gözyaşları tükenene kadar ağlayacaklardır. Gözyaşları bittikten sonra ise kandan gözyaşı döküceklerdir. O kadar çok ağlayacaklar ki gözyaşlarının üzerine gemiler salıverilse kolayca akıp gider.
0: Allah korkusundan ağlamak, salih kulların tavrı ve felaha ermiş Allah dostlarının halidir. Allah-u Teala'nın kitabında mübarek ve seçkin şahsiyetler hakkında zikrettiği şeyleri düşünen kişi, bu şahsiyetlerin mertebelerinden uzak olduğundan dolayı hissettiği utanç duygusu sebebiyle, kişinin başını eğen ve boynunu büken şeyler görecektir. Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi, işte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve Yakub'un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem Suresi 58. Allah-u Teala yine şöyle buyurur. Kendilerine bundan önce ilim verilen kimselere o Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı ve derlerdi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını arttırırdı. İsra Suresi 107-109. Ayetler. Abdülala et-Teymi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir kişiye onu ağlatmayan bir ilim verilmişse, ona hiçbir faydası dokunmayan ilim verilmiş demektir. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine bundan önce ilim verilen kimselere o Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı. Ve derlerdi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların hüşularını artırır. İsra Suresi 107 ve 108. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nisa suresini okudum. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Nisa suresi 41 ayetine varınca bana yeter dedi. Bir de baktım ki Resulullah'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Yine Allah-u Teala'nın arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıf insandan birisi de tek başına kaldığı vakit Allah'ı hatırlayıp gözyaşı döken kişidir. İşte Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın nasihati de bu şekilde Resulullah'ın ve bütün peygamberlerin haline uygun bir halde gelmiştir ki şöyle demiştir. Ey insanlar! Allah'a duyduğunuz saygıdan ve korkudan dolayı ağlayınız. Eğer ağlamıyorsanız o vakit ağlamak için çaba gösterin. Yani kalbinizde hüzün duygusunu hazır bulundurarak kendinizi ağlamaya alıştırın. Zira hüznün olduğu yerde gözyaşı ağlama ortaya çıkar. Hüzün duygusunu kalpte hazır bulundurmaksa şöyle olur. Allah'ın kitabındaki tehdit ve korkutma içeren ayetleriyle insanoğlundan alınan söz ve misakları, Allah'ın emirlerinde ve yasaklarında gösterdiği gevşekliği düşünüp hüzünlenmesidir. Bunun sonucunda ağlaması kaçınılmazdır. Eğer ki saf ve temiz kalbe sahip olan kişilerde oluşan hüzün ve ağlama duygusu kendisinde oluşmuyorsa, o vakit hüzünlenemediği ve gözyaşı dökemediği için ağlamaya çalışsın. Zira bu en büyük musibetlerdendir. Allah-u Teala'nın rahmetinden ve lütfundan ümit edilen şey, dünyada Allah'tan ve onun azabından korktuğu için ağlayan kişiyi, Allah-u Teala'nın ikinci defa ahirette ağlatmamasıdır. Üçüncü nasihat: dinar ve dirhemin ardından koşmak.
1: Sizden önceki ümmetleri helak eden şey bu dirhem ve dinardır. Sizi de helak edecek şey bu ikisidir.
0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledilen bu nasihat, nübüvvetten süzülen bir parçadır. Dünya ve içindeki şehvet, arzular için rekabet edip çekişmek, ki bunların içinde en tehlikeli olanlardan biri de dirhem ve dinardır. Bizden önceki kavimleri helak eden şeydir. Eğer biz de dünya ve içindeki şehevi arzular için şeriata aykırı bir şekilde yarışır ve çekişirsek, bizden öncekileri helak eden ilahi kanun bizim için de geçerli olur. Bundan dolayı Ensar Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın Bahreyn'den geldiğini duyunca Resulullah'la birlikte sabah namazına geldiler. Resulullah namazı kılınca oradan ayrıldı. Onlar Resulullah'ın önüne çıktılar. Resulullah onları karşısında gördüğü vakit gülümsedi ve şöyle dedi. Zannederim ki siz Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini duydunuz. Onlar, evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah, o halde sevinin ve sizi sevindirecek şeyi ümit edin. Allah'a yemin olsun ki ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizin için dünyanın sizden öncekilerin önüne serildiği gibi, sizin de önünüze serilmesinden ve dünya için onların yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum buyurdu. Günümüzde insanların haline ve bu çekişmenin ne tür kötü sonuçlar doğurduğuna göz atan kişi bu hadisin manasını daha iyi idrak edecektir. Şüphesiz ki bir hakimin karşısında iki kardeşin veya baba ile oğlun değersiz bir dünya malı için çekiştiklerini gördüğünde insanın içini hüzün kaplar. Bu çekişme sebebiyle aralarındaki sevgi ve akrabalık bağları kopar. Bu kötü sonucun etkisi ise bu ailenin ileriki nesillerine kadar da devam ediyor. Bu durum helak olmak değil de nedir? Allah Celle Celaluhu Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan razı olsun ve nasihatlerinden dolayı onu en güzel şekilde mükafatlandırsın. Bizi onunla beraber cennet yurdunda bir araya getirsin. Amin.
2: Sahabeden nasihatler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazine Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.

0: Ey kişi, ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana İlla ma fahhamtena inneke entel cevadul kerim. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Efendimizin doğduğu gece hürmetine, Resulü Haşimi izzetine, dinin olan dini İslam devletine, biz Muhammed ümmetini gaflet uykusundan kaldır ya Rabbi, uyandır ya Rabbi. Bizleri tevhid nuru ile nurlandır ya Rabbi. Ya ilahel alemin, günahlar ile kararan kalplerimizi Nur-u Muhammedi ile tezyin-ü tenvir eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi zilletten, illetten kurtarıp aziz eyle ya Rabbi. Cehaletimiz ile yuvarlandığımız delalet çukurundan hidayete, zulmetten nura, zulümden adalete eriştir ya Rabbi. Bizleri günahtan, masiyet ve isyandan kurtar ya Rabbi. Bizi razı olduğun yerlerde kullan. Bizi kafirlere zebun eyleme ya Rabbi. Zalimlere çiğnetme ya Rabbi. Irzımızı, iffetimizi, namusumuzu düşmanlara çirletip kirletme ya Rabbi. Ya ilahel alemin, biz asi

biz günahkarız, mücrimiz, affına güvenip isyan ettik. Rahmaniyetine dayandık, taatında kusur ettik. Ya Rabbi, bizleri azaptan kurtar ya Rabbi. Eğer bize azap edersen, biz senin kullarınız. Ya Rabbi, affedersen, sen gafursun, gaffarsın ve kerimsin ya Rabbi. Bizleri affın ile, bizlere affın ile, nazar ile, gufrana nail olalım. İlahi, bizleri Habibin ile buluştur da, ihsana nail olalım. Nigah Habibine mazhar kıldı da, kıl da, iki cihanda sultan olalım. Allah'ım, ya Rab, bizler nefs elinde esir, düşman ayağı altında zelil olduk. Nerede o şefketli günlerimiz, o şanlı anlarımız, o vakarlı ecdadımız? Biz şimdi cehaletle isyan içindeyiz. Hep işlerimiz isyan bizde. Zat-ı uluhiyetine takdim edilecek bir amelimiz yok. Sofumuz ucupta, ucuptan riyadan, sefihimiz gazaptan, hasetten kendini kurtaramıyor. Aciz kaldık, sen bizleri kurtar ya Rabbi. Ya Rab, her ne kadar bizde irade var ise de, senin iradenin yanında bizim irademiz ne yapabilir? Sen istediğini aziz, istediğini zelil edersin. Bizleri bu zilletten halas eyle, bizleri aziz eyle, Allah'ım düşmanlarımızı zelil eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Kadın, karı koca haklarından bahsediyor idik. Erkeklerin kadın üzerindeki, kadınların erkek üzerindeki haklarından. Dördüncüsü siyaset. Dirayetli olacak, itidalli, normal hareket edecek. Değerli kardeşlerim, şakada güzel ahlak ve kadının nefsi isteklerine uymakta, kadının ahlakını bozacak kadar ve kendisinin de kadın nezdinde itibarını düşürecek kadar müsamaha gösterilmemelidir. İslam alimlerinin, yani her şeyde itidalli, orta, evin reisinin erkek olduğunu ve buna binaen de kadın, çocuklarımız, kızlarımız, erkeklerimiz bu mihval üzere yetişmeleri lazım gelmektedir. Yoksa kadın şimdi efendim benim dediğim olacak, efendim kadınlara özgürlük, kadınlara hürriyet, kadınlara bilmem ne. Biz İslam'ı konuşuyoruz, Kur'an'ı konuşuyoruz. Şeytanın yoluna uymuş, şeytanın düzeninde giden, şeytanın ortaya koymuş olduğu sistemlerle bizim karşımıza çıkmayın. Allah ve Resulü ne diyorsa odur. Ha ben Allah'ı Resulü takmam diyorsan, o zaman seninle benim konuşacak herhangi bir şeyim yok. Hemen, hocam olur mu? Şakalaşmak, erkeğe şakalaşmak, kadına cilveleşmek. Değerli kardeşlerim, dışarıda ha ha hi hi ho ho, içeri geldiğin zaman despot bir kadın, despot bir erkek.
geçen bir yazı okuyorum. Efendim 7 gün olmuş evleneli. 7 gün biz ayrılacağız. Niye ayrılıyorsun? Kaynanan beni istemiyor. Peki 7 gün evvel kaynanan seni istiyor muydu? Niye evlendin? Böyle entel dantel geçinmekle, asortik sostrik efendim hayatla siz hayatı yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Oğlanın anasını, babasını, atasını, dedesini yok sayarak veya kızın anasını, babasını, dedesini, sülalesini yok sayarak bir birliktelik sağlayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Var mı öyle bir şey? Kimse ot kökünde efendim bitmedi. Sülalesi var, efendim bir anası var, babası var. Değerli kardeşlerim, bakınız, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Allah'a yemin ederim ki, kadının heva-i nefsine itaat ederek sabahlayan bir kimse, Cenab-ı Hak yüzüstü cehenneme atar. Ne demek bu? Şu demek, kadın seni günaha teşvik ediyorsa, kadın seni isyana teşvik ediyorsa, kadın sana Allah'ın emrinin haricinde işler yaptırmaya çalışıyorsa, o zaman yüzüstü cehenneme düşmek erkeğin hakkı. Değerli kardeşlerim, hak etmiş. Allah kurtarsın. Allah muhafaza. Mevla Yüzülcelal ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm. Ey iman edenler, nefsinizi koruyunuz. Ve ehliküm, ehlinizi de koruyunuz. Mücadele ediniz. Ne ara? Ateşten. Nasıl bir ateş? Ve kudühennâsü vel hicâra. Öyle bir ateşten koruyun ki yakıtı taş ve insan. Ya değerli kardeşlerim, taş ve insan. Taşa ne olur ya? Aleyha melaiketun gilazun şidadun. Onun üzerinde melekler var. Nasıl? Çok şiddetli, çok hiddetli, çok kuvvetli. Bunlara, bu meleklere ne diyoruz? Değerli kardeşlerim, hatta Mekke müşrikleri dalga geçtiler. Aleyha melaiketun gilazun, aleyha tis'ate aşar. Onun üzerinde ne vardır? 19 melaike var. Hafifine geldi adamların. Bir tane gavur var, gavur. Ne dedi? Bana 10 tanesini bırakın dedi. Ben bunun, onların 10 tanesini hallederim. 9'unu da siz halledin artık dedi, böyle alayımsı bir şekilde. Şimdi efendim alay ediyorlar ya, Kur'an'la, İslam'la alay ediyorlar ya değerli kardeşlerim. Maalesef ilahiyatçılardan destek var, siyasilerden destek var ve Müslüman da bunların arkasında. Ne var diyor, hicvetmiş ve acayip acayip konuşuyorlar. O zaman efendim fikir hürriyeti, efendim biz de fikri hürriyetimizi kurtaralım. O zaman ne yapalım, kullanalım. Yeryüzünün en alçak, iğrenç yaratıkları sizsiniz. Ya değerli kardeşlerim, ben de fikir hürriyetimi kullandım.
benim Kur'an'ıma, benim mukaddesatıma, benim şeriat-ı Muhammediyeme, benim biricik önderim, liderim, rehberim Muhammed Mustafa'ma dil uzatanın Allah dillerini kurusun. Şu anda yapacağımız tabii onlar gibi dökmek, kırmak, yakmak, polisle, jandarmayla karşı asla bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Biz polisimizin değil vücuduna, üstündeki elbisenin düğmesine zarar gelmesine gönlümüz razı değildir. Biz fikri safhada ve kanuni muacelede mücadelemize devam ederiz. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı ne yaptı devlet? Tutukladı, attı içeriye. Plajda bulunan kapalı bir kadın. Peki sen plajda ne yapıyorsun? Ne işin var o plajda senin? Tesettürüyle, bakın tesettürlü olarak dayanamıyorlar. Sen bu denize nasıl giriyorsun? Denizi kirletiyorsun diyor kadın kokana. Ya biz de soruyoruz. Ey kapalılar, sizin o sahillerde ne işiniz var? Bir kadının kadına bakamayacağı yerler var. Tamam, erkek kadının bütün vücuduna bakamaz. Haramdır. Ama kadının da kadının vücuduna bakamayacağı yerler var. Diz kapağı ve göbek üstü kadının kadına haram olan bölgesidir. Kadınlar çok affedersiniz bikiniyle giriyor. Ne yapacaksın şimdi, gözlerin harama bakmıyor mu senin? Ya anlaşılmaz bir durum var değerli kardeşler. Anlaşılmaz. Yani biz efendim kapalı olarak da tesettürlü olarak da her melaneti işleriz. Diyorlar bakalım sonu nereye varacak. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki aleyhe melaiketün gilazun şidadun la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'alune ma yu'merun. Bakınız değerli kardeşlerim, onlar üzerinde kuvvetli, şiddetli melekeler var. Ne diyoruz bunlara? Zebani. Zebani demek ne demek? Efendim, cehennem meleklerine verilen isim. Bunların reisi kim? Değerli kardeşlerim, Malik aleyhisselam. Malik aleyhisselam. Ya hikaye anlatmıyoruz vallahi. Yarın ahirette başımıza gelecek olan halleri anlatıyoruz. Bunlar bizim başımıza gelecek. Bunları göreceğiz biz. Çok ağlayacağız. Yani ikiden sonra banttan bir efendim ağlama hususunda malumatlar veriliyordu. Ne diyor? İnsanlar öyle ağlayacak, öyle ağlayacak ki artık kan ağlamaya başlayacak. Nereden düştük? Nereden yaptık? Niye yaptık? Niye ettik? Şimdi erkek evinin neyi olmuş? Amiri. Kadınlarımız amir olmaya şu anda talip olduklarından, işte dünkü yine haberlerde almış bıçağı adam, kafayı yemiş adamlar ya. Yatmış kadını çocuklarının gözleri önünde ya, koyun gibi kesmeye talip, niyetlemiş. Şu hale bakın Allah'ınızı seversiniz. Şu hale bakın. Hala kadın erkek eşitliği, feminizm, kadınlara özgürlük, kadınlara kardeşim,
Don Kişot olmayın ya. Don Kişot olmayın. İşi tersine akıtmayın. Allah buyuruyor. Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Biz erkekleri, kadınlar üzerine hakim yarattık, kuvvetli yarattık. Yapmayın, etmeyin Allah'ınızı severseniz. Allah kadınlara bir vazife vermiş. Erkeklere vazife vermiş. Herkes vazifesini bilsin. İsmet Hoca söyledi diye değil, Felan Hoca söyledi diye değil, Feşmekan Hoca söyledi diye değil. Allah ve Resulü. Var mı bundan daha ötesi? Var mı bundan daha ötesi? Neyini beğenmedin ki Allah'ın kanunlarının kendine, kendi başına yok kadın hakları, yok bilmem ne hakları. Hangi hakkı bulamadın hanımefendi? Sen hangi hakkı bulamadın beyefendi? Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala, çünkü kocanın hakkı amir olmaktır, memur olmak değildir. Ne diyor şeytan? Vele emurannehum fel yugayyirunne halkallah. Ve elbet onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştireceğim. Yani senin emirlerini değiştireceğim. Mevla ev kurun diyor mu? Evet. Sizi bir erkek dişiden yarattık diyor mu? Evet. Sizin aranızdaki sevgi benim varlığımın delillerindendir diyor mu? Evet. Çocuklarınızı hakkıyla yetiştirirseniz, sizin amel defterlerinizi ben kapatmam diyor mu? Evet. E peki ne istiyorsun ya? Yani ne istiyorsunuz? Anlamak mümkün değil değerli kardeşlerim. Bakınız. Beşinci hakkı gayret. Ne demek? Kıskançlıkta mutedil hareket etmek. Şöyle, koca korkudan, işlerinin başlangıcından gafil olmamakla beraber kötü zan, inat ve gizli yanlarını tecessüs etmekle ifrat etmemelidir. Yani karısının tabii ki erkek olarak tedbirlerini alacak. Ama bunun yanında, yani bunun yanında aşırı kıskançlıkla hanımını bunaltmayacak. Namusunu, iffetini, bilmiyorum bu zaman hangi erkek alabiliyor bu namus, iffet, efendim muhafazası için tedbir, hangimiz alabiliyoruz bilemiyorum. Niye? E çıplaklık ne kardeşim? Hanımını oynatmak ne kardeşim? Hanımının başkasının kollarında dans etmesi ne kardeşim? Bu nasıl kocalık? Senin kızın ortaya çıkmış, orada bir sürü, en az 100 kişi var. Kadın, erkek neyse, döktürdükçe döktürüyor, döktürdükçe döktürüyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim kurtları döktük. Memleket kurt kaynıyor o zaman ya. Yani böyle bir serbestlikte yok. Ne yapacaksın? Gel bakayım kızım buraya. Otur şu yanıma bakayım. Aa, genç dediler hocam. Ama sonunda ne oluyor değerli kardeşlerim? Sonunda onarılmaz yaralar açılmış oluyor. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarımızı nasıl tarif ediyor? Buhari ve Müslim hadisi şerifi, kadın eğri kaburga kemiği gibidir. Evet, şimdi ölçü veriyor Resulullah, ölçü. Mesela
ayet-i kerimede kadınlar sizin tarlanızdır. Vay efendim, sen kadınları ne tarlaya... Ya Allah söylüyor bu. Nisa hüküm harsülleküm. Kadınlar sizin tarlanızdır. Yani çocuğun nüvelendiği, çok affedersiniz, tohumun atıldığı yer neresi? Anne rahmi. Bunda ne var? Ama bir bakmışsın kadın kudurmuş. Ya niye kuduruyorsun? Vay bize tarla dedi. Ne demekmiş bu falan. Veyahut da öldü gitti. Hani imanını kurtardıysa kurtardı. Yok, eğer kurtaramadıysa ebedi cehennemi boyladı. Öyle bir kadın, sanatçı, sonradan İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı oldu. Urfa Belediye Başkanı'yla 90'lı yıllarda bir açık oturuma çıktılar. Bu erkeklerin 4 evliliğinden bahsediyordular. O kadın o zaman dedi, ben de 4 evlenirim dedi. Utanmaz kadın. Arlanmaz kadın. O zaman belediye başkanı şöyle dedi. Evlenebilirsin dedi. Ama doğacak çocuğun kimden olduğunu nasıl belirleyeceksin? Babasına bu senin çocuğundur nasıl diyeceksin onu bilemiyorum dedi. Kim kabul eder o çocuğu? Yok DNA testi, yok %50 bundan, %40 bundan. Kim kabul eder o çocuğu? Veya o çocuk nesebi, genleri hangi erkekten geldiğini nasıl bileceğiz? Ya haddinizi bilin ya, haddinizi bilin. Allahu Teala ruhsat verdiyse emir vermedi. Bu ruhsattır kardeşim. Böyle diyenler zaten çok evlenenler. Bunu Allah 4 evliliğe müsaade ediyor diyenler tek evlidir. Hiç bir tane, mesela şöyle şu anda Allah dostlarına bir bakın, 3 tane 4 tane evlenen var mı ya? Bir tane. Ölürse şayet yerine bir nikah altına daha alıyor sünnet olması hasebiyle. Ama vay efendim kadın hakları deyip de ayaklananların gizli nikah kıymaları, metres tutmaları, her şehirde eğer durumu iyiyse bir ev açmaları, her gittiğinde bir hanımın yanında veyahut da her akşam, çok çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum, bir hanımla gecelemeleri, utanmaz herifler, arlanmaz herifler. Bunların derdi hürriyet değil, bunların derdi fikir değil, bunların derdi İslam ve İslam'ın emirleri. Değerli kardeşlerim, eğer onu düzeltmek istersen kırarsın. Sana diyor Allah Resulü hanımlarınıza. Binaenaleyh onu kendi haline bırakın. Yani kendi, her insan hanımının ahlakını, efendim yaşantısını, düşüncelerini bilir mi? El cevap bilir. Ona göre ayarla, onu idare edeceksin. Şimdi gençlerimiz eliyle beraber ondan, ailenden yararlanmaya bak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkıyla gayretli olmamızı, aile yuvalarımızı efendim muhafaza etmeyi cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ki mesela bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyorlar? Kişi
ne hanımının yanına başka erkekleri sokar, ne de hanımını çarşılara bırakır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya sordu. Kadın için en hayırlı şey nedir? Fatıma annemiz, ne onun erkeği ne de erkeğin onu görmesidir. Bu cevap üzerine Allah Resulü sevincinden kızı Fatıma'yı kucaklayarak şu ayeti kerimeyle okudu. Zürriyeten ba'luha min ba'd. Bu peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bu ayeti kerimeyi okuyor. Demek ki kadın için en hayırlı şey neymiş? Ne onun erkeği ne de erkeğin o kadını görmesidir. E buna ne diyoruz biz halk arasında? Haramlık selamlık diyoruz. Kaldı mı? Kalmadı. Bitti. Bitti değerli kardeşlerim. Öyle oldu ki adını bile hatırlayan yok. Ya erkeğin erkek muhabbeti vardır, kadının kadın muhabbeti vardır. Veyahut da erkek konuşacağı şey başkadır, kadının konuşacağı şey başkadır. Ne bu kadınları erkekleri bir araya sokuyorsunuz? Neden kadınlar erkekler bir araya giriyor? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi değerli kardeşlerim, altıncı hak nafaka. Hanımlarınıza karşı nafaka vermek hususunda cimrilik yapmayın. Ama israftan da kaçının. Yani nafaka hususunda cimrilik yapmayın. Ama israftan da kaçının. Ne buyuruyor Mevlamız? Ve külü ve şrabu ve la tüsrifu. Hele hele umrelerde. Değerli kardeşlerim, umrelerde aman ya Rabbi, aman Allah'ım. Öyle bir efendim israf var ki, ya 60 yaşına 70 yaşına gelmiş hanımefendiler, beyefendiler yemek alıyor, yemeği yemiyor ya. Ekmeğe çöp atıyor ya. Yani inan, ondan sonra söylendiği zaman ağrına geliyor hanımefendilerin, beyefendilerin. Hiç boşuna umreye gitmeyin. Hiç. Allah'a isyan edilerek itaat edilmiyor. Bunu bilin. Siz kalkıp da ekmekleri, yemekleri, etleri, peynirleri, zeytinleri, salataları, çorbaları çöpe atıyorsanız, ki yarın o aç olanların hesabını Allah sizden soracak. Kulu veşrabu, yiyiniz içiniz. Bu sadece umrelerde değil, evlerinizde de geçer. Ekmek kırıntılarını dahi ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Hattasını söyleyeyim size. Bundan yıllar evvel, 35 sene evvel, o zamanki cemaat bize ne soruyordu biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Ağzımızı yıkarken ilk yıkıyoruz. Efendim, dişlerimizin ağzımızda kırıntılar, ekmek kırıntıları. Bunu ne yapacağız hocam? Ya Allah dostları ne diyor? Yemek bittikten sonra su için ağzınızı çalkalayın, onu yutun. Yani o ekmek kırıntıları, yemek artıkları ağzımızdaki, onlar nereye gitsin? Efendim, lavabo dediğiniz yer neresi? Kanalizasyon ya. Ekmekleri, yemekleri, nimeti kanalizasyona yollayan bir milletin beli doğrulmaz.
kanalizasyona başka şey gider. Kardeşim ya, anla artık ya. Anlayın yani. Anneler çocuklarına yemek yeme adabını öğretecek. Anneler, babalar evlendirdiği çocuğa kadınsa koca hakları, kocanın akrabalarının hakları, anasının babasının hakkı, erkekse kadının hakkı, kadının efendim anasının babasının akrabalarının hakkı, nasıl hareket edilecek, nasıl öyle mi şimdi? Yok. Süsüne bak, püsüne bak, kokusunu kokla, bendet, nefis ayağa kalksın. Nefsi iş bittiği zaman gönülde yer almadığı için haydi nereye? Mahkeme salonlarına. Uğraş babam, uğraş. Ne oluyor peki değerli kardeşlerim? O zaman efendim gençler evlenmiyor. Zinanın efendim 1.000 lira olduğu, evlenmenin 1.000.000 olduğu zaman diliminde hiç kimse kusura bakmasın. Bu gençleri evlendiremezsiniz. Çünkü fıtri olarak ihtiyaçlarını her yerden karşılıyor. Ondan sonra gelsin hastalık, gelsin belalar, gelsin musibetler, gelsin gamlar, gelsin kederler. Uğraş babam, uğraş. Şimdi değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hayruküm hayruküm li ehlihi, sizin en hayırlınız ehli için en hayırlı olanınızdır. Harcadığın her kuruş sadaka yahu, sadaka sadaka. O parayı kazanmak için gayret ettiğin her anın ibadet, ibadet. Ama nasıl ibadet? İbadetlerinizi yaptıktan sonra ibadet. Öyle ibadetler efendim yapmadan. Ben çalışmak da ibadet. Görüşürüz bakalım, çalışmak da ibadet mi değil mi? Namaz yok, o efendim abdest yok, zikir yok, Kur'an yok. Yani ne diyeyim ben, onu bizim koyunlar da yapıyor. O da efendim gidiyor, yayılıyor, çalışıyor, efendim geliyor, yavrusunu emziriyor, sana da süt veriyor. Değerli kardeşlerim, sen koyun musun ya? Sen insansın. İnsan eşrefi mahluktur. Çalışmalarınızın ibadete dönüşmesi için ne yapacaksın? Vazifen olan ibadetleri yapacaksın. Hediye yahu, hediye. Namaz sana hediye. Allah'ın hediyesi. Ne diyor Mevlamız? Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah'tan sabır ve namazla yardım dileyiniz. Mevla kulunu seviyor. Onun içinde ne yapıyor? Huzuruma gel kulum diyor. Ben biliyorum sen çok dertlisin, gamlısın, kederlisin. Seni üzdüler, seni kırdılar. Seni mahzun ettiler. Gönlün kırık, kanadın kırık. Yüzün asık. Hemen abdestini al, huzuruma gel kulum. Huzuruma gel. Ben seni kimseye bırakmam. Mana odur o. Ama gel gelelim zamanın insanına bunu anlat bakayım hadi. Cami kapısının karşısında oturuyor utanmaz adam, arlanmaz adam. Çay yudumluyor. Cemaat orada namaz kılıyor. O orada muhabbet sohbet ediyor. Ne alaka şimdi? Çalışıyor musun sen? Hayır. Söylediğin zaman bönbönde insanın yüzüne bakıyor. Huzursuz oluyor. Keyfi kaçıyor beyefendinin. Ya. Değerli kardeşlerim, mesela kişi yemek yediği zaman
Bakın şu Allah'ın emrini yapmaya gayret edin ya. Eskiden böyleydi. Bizim çocukluk dönemimizde baba geldiği zaman hemen sofra kurulur. Çoluk çocuk hemen sofraya oturulur. Eğer sofraya gelmezse ikinci bir sofra açılmazdı. Sofrada bulunacaksın. Ben yemiyorum, ben gelmiyorum, naz caz yaparsan aç kaldın demektir. Şimdi herkes bir tabak çekil kenara. Öyle mi? O zaman muhabbet edemezsiniz. Yani aile sıcaklığını, birbirinizin hazzını, feyzini, zevkini, lezzetini alamazsınız. Küçük çocuğunuzu dahi sofraya oturtacaksınız. Mama masaları var ya. Bütün aile efradı sabah, akşam ne zaman yemek yiyorsanız beraber oturacaksınız. Bundan dolayı ne buyuruyorlar? Kişi yemek yediği zaman bütün aile efradı ile sofrasına oturmalıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh toplu halde yiyen bir ev halkı üzerine meleklerin ve Allah'ın selavat getirdiği bize ulaşmıştır. Hatta burada efendim bir hadis-i şerif okumuştum. Mukarreb meleklerine hitaben mümin bir kul aile efradıyla efendim yemek sofrasına oturduğu zaman tabi besmeleler çekiliyor, hamdeleler yapılıyor, eller yıkanıyor. Yemek yemeye başladığınız zaman ilk önce ellerinizi yıkayacaksınız. Sonra tuza banacaksınız. Ya değerli kardeşlerim, yemekten evvel ellerini yıkayan kimselere vücudundaki kıllar, tüyler adedince sevap yazılır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yemekten sonra da yaparsa, ki yapması lazım zaten, o zaman da ne için yapacak ama? Sünnet-i Resulullah. Evet. Bundan dolayı mukarreb meleklerine hitaben, görüyor musunuz benim kulumu? Ehliyle, çoluğu, çocuğuyla neye oturdu? Yemeğe oturdu diye ne yapar? Ona karşı övünür. Şimdi değerli kardeşlerim, talim yani öğretme, kitaplarımızda şöyle bir ibare de geçer. Diyelim ki baba evinde öğrenmemiş hanımı. Ne öğrenmemiş? Hayız ilmini öğrenmemiş. Efendim, ahkamını öğrenmemiş, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı öğrenmemiş, haramı öğrenmemiş, tesettürü öğrenmemiş, koca haklarını, ev haklarını öğrenmemiş. O zaman ne yapacak? Buna, bu hanımına öğretecek. Kendisi bilmiyor, hoca tutacak. Değerli kardeşlerim, hemen araştıracaksınız. Eki kurslarda hanım hocalar var, aile rehberleri var değerli kardeşlerim, onlara gidecek, ne gerekiyorsa. Mesela bize soruyorlar ya, bize sormayın yani, kadınlara has olan halleri siz kadın hocalara döneceksiniz, kadın hocalar ve ilmihal alacaksınız. Hanımlara hitaben söylüyorum. O ilmihali de, kadın halleri ilmihali, o ilmihali de en güzel şekilde talim edeceksiniz. Size bu lazım. Size bu lazım. Bundan dolayı hanım hocaların nezaretinde o ilimleri koca öğretecek. Daha ne öğretecek? Karı koca haklarını öğretecek. Daha ne öğretecek? Çocuk haklarını öğretecek. Daha ne öğretecek?
kadın haklarını, özür dilerim, akraba haklarını öğretecek. Bir bayram oluyor. Şimdi kız ayağa kalkıyor. Benim aileme gideceğiz. Oğlan da diyor ki ya önce bir babam anama gidelim de. Sonra vay senin ya ne gerekiyorsa ona göre yap. Sen bu eve geldin. Oğlanı senin evine yollamadık. Yani gelin diyoruz. İlk önce ahkama göre, örfe göre. Şimdi bizim örfümüzde neler vardır? Baba erkek tarafına gidilir. Sen de tamam bey gidelim annenin babanın ellerini öpelim. Dualarını alalım. Bayramlarını mübarek edelim. Ondan sonra da bizim çilere gideriz. Asıl olan nedir? Asıl olan budur. Ama kavga olacak ya. Hanımefendi diktatörlük yapacak ya. Hanımefendi erkeklik pozisyona girecek ya. Ya ne kadar erkeklik pozisyona girersen gir hanımsın. Yani hanımsın. Sen ne kadar ben erkeğim desen de sen erkek olamazsın. Allah'ın verdiği bir siz hiç koyunun ben koç olacağım dediğini duydunuz mu? Veya ineğin ben öküz olacağım dediğini duydunuz mu? Veyahut da dişi aslanın yok ben erkek aslan olacağım dediğini duydunuz mu ya? Ne yaptı? Yaratılışlarını değiştireceğim. Kadını erkek yerine erkek. Bir de bırak kadın erkek cinsiyetsizleştirme diye bir akım başladı değerli kardeşler. Maalesef. Maalesef. Hangi tarafı hissediyorsa o taraf olabilir. Erkek adam kadınımsı hali tercih ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Derhal bunların ne yapılması lazım? Tedavi edilmesi lazım. Ve maalesef bunu insan hakları diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Uğraşmayın. Allah'ın belası çok yakındır. Biz de ne diye bunları anlatıyoruz? Allah'ın indinde mazur görülelim diye bunları anlatıyoruz. Ve bu radyoları ayakta tutmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bakın umrelerimiz Allah izin ederse efendim umre sezonumuz başlıyor. Dünkü sohbetimde de söyledim. Ben 200 dedim 250 bin dedi şey. Buranın giderleri. Eğer bizlerin seslerini Bursa'mızın bu güzide efendim altı evliya üstü evliya olan bu şehrimizin şu güzelim radyo nidamızın sesinin kesilmesini istemiyorsanız bizim bütün etkinliklerimize katılacaksınız. Yarın ahirette ya Rab biz gayret ettik arkamızda destek bulamadık demeyelim. Demeyelim. Bundan dolayı umre için 0-540-224-10-73 0-540-224-10-73 11 Ağustos'ta bir kafilemiz kalkıyor. Sonra Ekim'de Allah izin ederse. Ondan sonra zannederim Aralık olsa gerek. Aralık'ta ne yapacak? Bu umre çalışmalarımız devam edecek. Çünkü sesimizin kesilmemesi lazım. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdi ne yapacak? Çoluğuna, çocuğuna Allah'ın, İslam'ın, Kur'an'ın yolunu, Resulullah'ın sünnetini öğretecek. Bunun başka bir alternatifi yok. Değerli kardeşlerim, bunun akabinde Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakınız
Diyelim ki anlaşamıyorlar. Yani anlaşamıyorlar. Karı koca anlaşmakta zorluk çekiyorlar. Peki ne buyuruyor Mevlamız? Eğer karı koca arasının açılmasından endişe ederseniz, bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu hakemler gerçekten barıştırmak isterse, Allah karı koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir diyor ayet-i kerime. Nisa suresi 35. ayet-i kerimesi. Şayet boşanma, anlaşamıyorlar, anlaşamamalar da doğal. Niye? Ya arkadaş, sen bu kadının soyuna, sopuna, ahlakına, ailesine, evine, barkına baktın mı? Araştırdın mı? Senin yaşantına, senin örfüne, senin adetine uygun mu? Değil mi? Yok hocam. Ne yaptın peki? Düğünde gördüm, beğendim. Başka? Okulda sınıf arkadaşımdı. Efendim, biz birbirimize gönül verdik. İyi. Başka? Kafede gördüm. Başka nerede gördün? Alışveriş merkezinde, şurada, burada. Peki sen onun aile durumuna baktın mı? Annene söyledin mi? Babana söyledin mi? Şunu bir gidin araştırın. Komşulara sorun. Veya bir takip edin bakalım. Geçen de bir kadın öyle diyor. Terbiyesiz kadın. 60 erkekle sevgili oldum diyor. Hepsinin de telefonu var diyor. Hadi buyurun. Şimdi bu kadınla evlenilir mi? Yani bilmiyorum. 61. sen olursun da, yani 62. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bir kıza soruyorlar, kaç tane sevgilin oldu? 30 tane diyor. Utanmıyor da. Ya 30 erkek de sen nesin be kızım? Onu bıraktın, onu. Yaşın kaç sonra senin ya? Yani kaç tanesini birden idare ettin? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Geçen de bizzat şahit olduğum bir olay. İşte evleniyor düğünde, ki onun arkadaşı da konuşuyor. Efendim, gezmediği erkek kalmadı diyor. Enayi'yi kandırdı diyor. Nasıl kandırdıysa diyor. Ben duydum bunu ya. Duyduklarımı anlatıyorum. Gördüklerimi anlatıyorum. Toplumun halini anlatıyorum. Sonra da olması lazım gerekenleri söylüyorum. Olması lazım gereken, değerli kardeşlerim, tamam, aileler olarak birbirinizi araştırın. Kız tarafı da, erkek tarafı da. Madem çocuğunuz geldi, ben falanla evlenmek istiyorum, veya kızınız geldi, dur bakayım kızım, biz bir araştıralım bakalım, bunlar kimdir, nedir, ne değildir. Çorbamız çorbamıza, suyu suyumuza, yatağı yatağımıza uygun mu, değil mi? Biz bu adamlarla akraba oluyorsunuz. Bir nesil meydana gelecek. O nesilde annenin de hakkı var, babanın da hakkı var. Sana anneanne diyecek, öbürsüne babaanne diyecek. Veya ikinize birden nene diyecek. Neneler şimdi azaldı. Anne nene, baba anneler. Yok vallahi, nene nene. Yani nine. Öyle derler değerli kardeşlerim. Ya. Ondan sonra ne yapacaksınız? Evladına diyeceksin ki ya bu bize uyar ya da uymaz. Yoksa etraf, yani malumunuz veçile,
ne yapıyor? Mahkemeler doluyor. Peki değerli kardeşlerim, bir hakem heyeti oluşturun. Onlar aralarını düzeltmeye çalışsınlar. Bir de boşanma olmuş kadın hemen evini terk edemez. Onun ne yapması lazım? O evde durması lazım. İddetini o evde beklemesi lazım. Gidecek varsa erkek gidecek. Pılını pırtını toplayıp gidecek evde. 3 ay 10 gün yani 3 temizlenme müddeti, o zaman ne olur? Bu kadın da bu adamın, boşanma aşamasında olduğu adamın nesli yok. Temiz. Peki hamile ise o zaman çocuğunu doğuruncaya kadar bekleyecek. Eğer süt anne tutma durumu yoksa çocuğunu emzirecek ondan sonra. Şimdi ne oluyor? Şimdi çantayı alan yallah baba evine. Gidemezsin kardeşim. Gidemez. Haramların hangi birisini anlatalım? Böyle anlattığımız zaman da bizim haberimiz yoktu. Nasıl haberiniz olmaz ya? Nasıl haberiniz olmaz? Çocuk evlendiriyorsun sen. Onun için diyoruz ilmihalleri okuyun diye. Ama adam namaz kılma ilmihalini okumuyor. Abdest alma ilmihalini okumuyor. Nasıl abdest alınacak, nasıl gusül alınacak, nasıl namaz kılınacak onu bilmiyor adam. Ya hayvan hayvanken çocuğuna yani yavrusuna bütün özelliklerini Allah öğretiyor mu? Öğretiyor. Ve onu da o anneye, efendim kedi ise kedi, köpek ise köpek, kaplansa kaplan, arslansa arslan, keçi ise keçi, koyunsa koyun, ne yapıyor? Bütün özelliklerini ona öğretiyor. Değerli kardeşlerim, biz insanız ya. Biz insanız. Bundan dolayı yediğin zaman ona yedireceksin. Giydiğin zaman ona giydireceksin. Yüzüne karşı kendisine küfretmeyeceksin. Arkasına da zaten küfredemezsin. Öyle ki anasına, sülalesine küfreden densiz erkekler var. Densiz, terbiyesiz. Anası senin anan yahu. Ahlaksız adam. Onun halası, teyzesi, kardeşi senin akraban ya. Senin halan, senin teyzen, senin kardeşin, baldızı yani. Sülale senin çocuğunun genlerine geçen sülalesin. O genler geliyor. Neyine küfrediyorsun ya? İnsan sinkaf eder mi, küfreder mi? Ana avrat dümdüz gider mi ya? Bu nasıl insanlık, bu nasıl erkeklik, bu nasıl kadınlık ya? Anlamak mümkün değil. Allah-u Teala size güzel konuşun diyor. Küfredin demiyor. Yarın ahirette onların, küfredenlerin ağızlarından öyle bir koku yayılacak ki vallahi cehennem kokusu onun yanında mis kokacak. Bu sinkaflı küfür demek ne demek ya? İnsanın ağzına yakışır mı? Anasına, avradına, sülalesine, gelmişine, geçmişine yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne diyor Mevlamız? Kavlen kerima. Güzel kelimeler, hoş kelimeler. İbadet neyle çıkar Allah'ın huzuruna? Güzel kelimelerle çıkar. İbadetlerimiz neyle çıkar? Latif, kibar sözlerle çıkar Allah'ın katına. Sende o yok. Bet adam. Efendim vuran, kıran. Allah Allah. Sen nasıl adamsın ya? Öyle şey mi olur? Şimdi değerli kardeşlerim,
eşler arasında

onu yedirip yemeğini helalından vermişse ve Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu nimetlerden o kızcağızına da ihsanda bulunmuşsa, o kız babasını ateşten koruma hususunda teminat verici, cennete varmasını kolaylaştırıcıdır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam kız çocuklarına. Başka bir hadis-i şerifte, hiçbir fert yoktur ki iki kız evladını yetiştirip onlar onun yanında bulunduğu müddetçe onlara iyilik yapıp ihsanda bulunsun da o kızlar da onu cennete sokmaya vesile olmasın. Kız evlatlarım. Ey anneler babalar. Bu kızlar sizi cennete sokacak. Cennete. Siz ne yapıyorsunuz? Kızlar bizi cehenneme soksun diye uğraşıyorsunuz. Nasıl hocam? Ya, çıkın çarşıya pazarı da kızlarınızın hallerini gör. Bunların babaları, halala efendim, dayıları, amcaları, kardeşleri yok mu ya? Yok mu? Bu nasıl bir iş? Değerli kardeşlerim, kimin iki kızı veya iki kız kardeşi olursa, o da bunlara yanında oldukları müddetçe ihsanda bulunursa, benimle o kimse cennette parmaklarını işaret ederek bunların ikisi gibi olur buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Mesela herhangi bir kimse, bak buraya dikkat edin, adet var, örf var, sünnet var, ne yapmanız lazım gereken her şey anlatılıyor, her şey bildiriliyor. Değerli kardeşlerim, herhangi bir kimse Müslümanların pazarlarından birisine çıkıp orada bir şey satın alıp evine götürür, erkek çocuklarına değil bilhassa kız çocuklarına tahsis ederse, böyle bir kimseye Cenab-ı Hak şefkatle bakar, merhametle bakar. Allah-u Teala kime bakarsa ona azap etmez buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah bu mevzuya yani bir ders daha devam edelim. Kadın erkek hakları, hukukları nedir, ne değildir, onları sizlere anlatmaya bir ders daha devam edelim. Ondan sonraki derslerimizde başka konuları inşallah talim edelim. Sohbet halkamızda analım, anlatalım, belleyelim. Mevlam izin ederse, şimdi yine söylüyoruz, efendim radyomuzun etkinliklerine dahil olmaya gayret edelim. Tabii bunun yanında değerli kardeşlerim, umre programlarımız, bunun yanında kurban, bunun yanında Kur'an-ı Kerim, bunun yanında su, ayrı ayrı bunlara program yapacağız. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukat bütün keyfiyatıyla teskir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkır ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi. Evet değerli dinleyiciler, Saadet-i Daire'nin programı başlıyor. Yalnız başlamadan önce güzel bir eser göndermek istiyorum sizlere. Bu güzel eser bizi dinleyecek olan ve sonuna kadar programı sonuna kadar takip eden, Radyo Nida'yı dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin inşallah. Affet isyanım benim diyelim, güzel bir eser sizlere gelsin inşallah.
1: Huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü. 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
0: Evet değerli dinleyiciler, sohbetimize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla başlamış oluyoruz. Tekrar sevgiler, saygılar, hayırlı programlar efendim. Evet değerli dinleyiciler, 10. Cethi Maniye'de 10. kelimeye gelmiştik. Nasıl bir 10. kelime? La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadirdeyiz. Ne demek bu ve huve ala külli şeyin kadir? Ve huve ala o külli her şeyin üzerinde, yani onun gücü ve kuvveti her şeyin üzerindedir. Yani o vahittir, ehaddir. Her şeye kadirdir. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Hiçbir şey ona ağır gelmez değerli dinleyiciler. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Şimdi vahittir, ehaddir deyince, vahid şöyle, bu vahidle ehadi şu şekilde izah edebiliriz. Mesela tüm insanlık, tüm insanlığı yaratması Cenab-ı Hakk'ın vahdiyetine işarettir. Tüm insanlığı yaratması. İnsanların iki eli var, iki ayağı var, iki gözü var, iki kulağı var. İşte bu şekilde, yani kısacası insanlar hep birbirine benzer ama yani ağza itibariyle, şekil itibariyle birbirine benzemez. Parmak izlerine varıncaya kadar. Şimdi bu bütün insanlığı yaratması vahidiyetin tecellisidir. Yani kainatı yaratması Cenab-ı Hakk'ın vahid isminin tecellisidir. Ama kainattaki her şeyin ayrı ayrı, mesela semavattaki güneşler, gezegenler, yıldızlar, bunların ayrı ayrı olması, ondan sonra yeryüzündeki nebatatın 300 binden ziyade nebatatın ayrı ayrı olması, hayvanların ayrı ayrı olması, insanların şekil itibariyle ayrı ayrı olması, hatta parmak izine varıncaya kadar insanların ayrı olması da Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini gösterir. Ehadiyet. Demek ki Cenab-ı Hak hem vahiddir hem de ehaddir. Yani vahid itibariyle Cenab-ı Hak vahdaniyetini bütün kainatı yaratmakla gösteriyor. Ehadiyetini de kainattaki her bir cismin ayrı bir özelliği gösterdiği cihetiyle, her bir cismin ayrı bir özelliği olması cihetiyle de ehadiyetini gösteriyor. Tahminim anlaşılmıştır. İşte Cenab-ı Hak değerli dinleyiciler her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Gelir mi? Gel.

Hatta bir baharı yaratmak, bir baharı yaratmak Rabbime bir çiçek kadar kolaydır. Değil mi? Bize bir insanın çiçeğe hayat vermek, can vermek, bir çiçeğe veremeyiz ki zaten. Ona canlılığı veremeyiz. Ancak ilmi nihayetsiz, kudreti nihayetsiz, iradesi nihayetsiz olan bir zat ve huve alâ küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Ancak o ne yapabilir? Cenab-ı Hak bir baharı halk edip yaratması bir çiçek kadar ona kolay. Hatta cenneti yaratmak bir bahar kadar Rabbime rahattır. O kadar basit. Yani ama bize göre bir çiçeği dahi, hatta bir sineğin kanadını dahi yapamayız. Sinek, bir böcek, hatta nokta kadar böcekler var, canlılar var. Bir sanat küçüldükçe onun kıymeti ve değeri artar. O nokta kadar bazen böcekler var, sinekler var. İşte hepsini yaratan o. Yani her şeye kadir, hiçbir şey ona ağır gelmez. Az önce bahsettiğimiz gibi, yani bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolay. Hadi bakayım, çiçeği bütün dünya bir araya gelse, fen ve felsefesiyle, bilimiyle, ilmiyle, teknolojisiyle, tamam çiçeğin şeklini aynen benzetebilirler. Ama onu hayat veremezler, can veremezler, can. Bir kuş, kuşun en güzelini mesela suret itibariyle yapabilirler ondan sonra. Onun heykelini yapabilirler, resmini yapabilirler, suretini çizebilirler ama kuşta hayat var, cıvıl cıvıl ötmesi var. Ondan sonra yavrularını yetiştirmesi var, yumurta yapma, her onu, Cenab-ı Hak ona öyle bir cihaz vermiş. Hadi bakayım o kuşa cihaz, hayat cihazını, ondan sonra anne şefkatini, yani yuva yapma, kim öğretiyor? Rabbim öğretiyor. Peki o yapılan yani insanların yaptığı şekil itibariyle kuşa benzerler, yumurta mı yumurtlayabilirler veyahut da civciv mi çıkarabilirler? Demek ki değerli dinleyiciler, her şeyi yapan o. Hiçbir şey ona ağır gelmez, Rabbime ağır gelmez. Mesela bakıyoruz, her günde, her salisede, her saniyede, her dakikada, her saatte, her haftada, her ayda, her senede. Değil mi? Her asırda yeniden yeniye icatlar var. Bakıyorsun bir çiçekler var mesela, bir hafta sürüyor, yaratıyor veyahut da bir anlık yaratılan mahlukat var. Bir an Cenab-ı Hakk'ın Halik isminin tecellisini gösteriyor, Cemil isminin tecellisini göstererek yok o, yani tekrar kayboluyorlar. Her günde, her senede, her saatte, her dakikada, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hassi sonsuz sanatları var Rabbimin. Bu nedir? Nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler. İşte bu kainattaki, yani ilkbahar mevsiminde şöyle bir piknik yapıyorsunuz, yapıyoruz. O dağlarda, taşlarda çiçekler, kuşlar, böcekler, ağaçlar, her taraf yemyeşil. Ve o ağaçların mesela dallarındaki böcekler, bilemeyiz, göremeyiz. O yeryüzündeki o ne bitkilerin arasındaki canlılar. Bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın her senede, her asırda yeniden yeni icat ettiği sonsuz masnuat sanatlarını gösteriyor Cenab-ı Hak. Veyahut da doğan çocuklar, her bir hayvandan doğan yavrular, koyunun kuzusu, affedersiniz ineğin yavrusu, mesela atın yavrusu, bu şekilde baktığımızda ne kadar da güzeller Cenab-ı Hak, ne kadar da güzel yaratıyor. Yani hassiz masnuat, sayamayacağımız kadar. Öyleyse bu sanatlar neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine, sonsuz lisanlarla şehadet ediyorlar. İşte şu kelime değerli dinleyiciler, ve hu ala küllü şeyin kadir kelimesi, her bütün kelimeler müjde veriyor ya, bu kelimede şöyle müjde veriyor. Dikkat edelim. Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boş boşuna gitmez. Gitmez. Yani yaptığın hizmet, ettiğimiz ubudiyet boş boşuna gitmiyor. Düşünsenize sonbaharda, ilkbahar, sonbahar gelmesiyle, kışın gelmesiyle o böcekler, o canlılar yok.
sanatlar gözükmüyor. Sade her tarafı beyaz bir kefene bürümüş. Kar her tarafta beyaz. Kar şeklinde. Onlar da beyaz bir kefen diyelim. Yani ölüyor. Fena buluyorlar. Ölüyorlar ama tekrar ikinci mevsimde, ilkbaharda hepsi Cenab-ı Hak tek tek ne yapıyor? Onlar tekrar yaratıyor, tekrar gönderiyor, tekrar hizmet için görevlendiriyor. Demek ki yaptığımız hizmetler boş değil. Ettiğimiz ubudiyetler değil. Hemen kiramen katibin ne yapıyor diye yazıyor. Her hayrat sizin onun defterine geçer, her ameli saliha onun yanında kaydedilir, kaydediliyor. Hizmetlerimiz, ubudiyetlerimiz boş boşuna değil değerli dinleyiciler. Öyleyse bir mükafat yeri var, bir saadet yeri var. O mükafat ve saadet yeri bizim için hazırlanmış, hizmet edenler için hazırlanmış, ibadet edenler için hazırlanmış. İşte şu bizim şu fani dünyamıza bedel, fani dünyamıza bedel, dünya fani ya, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur işte. Öyleyse baki bir cennet bizi bekliyor, seni bekliyor, onu bekliyor. Yani kısacası hizmet edenleri ve bu ibadet edenleri bekliyor. Allah rızası için hizmet edenleri, Allah rızası için ibadet edenleri ne bekliyor? Baki bir cennet bekliyor, ebedi bir cennet. Ve cennet deyip de geçmeyelim. Cennetin bir saati dünyanın bin sene mesut bir hayatına, dünyanın mesut bir hayatı bin sene cennetin bir saatine kafi gelmiyor. Böyle bir cennet ibadet edenleri, hizmet edenleri bekliyor. Öyleyse ne yapacağız değerli dinleyiciler biz? Biz ne yapacağız? Vaadine, yani Cenab-ı Hak ne diyor? İbadet ettiğimiz ve tanıdığımız Rabbimize vaadine iman edeceğiz. O ne demişse yapar diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fedhulü fi ibadi vedhulü cenneti. Yani oraya davet ediyor. Cennet var diyor. Cennet, cehennem var diyor. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bu vaadine iman ve itimat edeceğiz. İtimat edeceğiz. Neden itimat edeceğiz biliyor musunuz? Ona, yani Allah söz verip de sözünden döner demek kesinlikle muhaldir. İmkansızdır. İnsanlar söz verip sözünden dönebilir. Yani şu bahaneler uydurabilir. Haşa, bütün kainatı yoktan var eden ve insanları yaratan Allahu Teala Hazretlerinin vaadine hulf etmek, yapamaz demek, sözünde durmaz demek imkansızdır, muhaldir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinde hiçbir cihetle nuksaniyet yoktur. Kudret kün ol der, feyekün arkasından oluverir. Yani Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin işlerine acizlik müdahale edemez. Aciz değildir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Değil mi? Mesela herkesin böyle yazlıkları vardır ve bahçeleri vardır. Böyle evler var, evlerin etrafında bahçeleri var değil mi? Cenab-ı Hak nasıl, dikkat edin, o küçük bahçeyi nasıl yaratmış ise, yaratmış mı? Bak görüyoruz, kavunlar, karpuzlar, biberler, domatesler, salatalıklar, ondan sonra ağaçlardaki şeftaliler, kirazlar, dutlar, hepsini Cenab-ı Hak yaratmış. Bu küçük bahçe bir nevi cennetin bir numunesi. Ve bu küçük bahçemizi bizim için yaratmış ise, bak dikkat edin, onu bizim için yaratmış. Sade biz ne yapıyoruz? Toprağa tohumunu saçıyoruz veyahut da tohumunu dikiyoruz. Geriye karışıyor muyuz? Suyunu veriyoruz. Başka hiçbir şeyine karışmıyoruz. O bizim bu dünyadaki yani cennetin küçük bir numunesi. Yani küçük bahçemizi Cenab-ı Hak bizim için yaratıyor. Her şeyi veriyor. Öyleyse cenneti dahi bizim için yaratabilir. Ve yaratmış. فَدْخُلُوا فِي عِبَادِي وَدْخُلُوا جَنَّتِ diyor. Cennetime girin diyor. Yaratmış değerli dinleyiciler. Öyleyse bu şekilde düşündüğümüzde bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın kemaline delalet eder, şehadet eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın değerli dinleyiciler şu hiçbir cihette kudretinde nuksanlık yoktur, kusur yoktur. Yani aynı zamanda aldat

aynı zamanda Adem babamızın, bütün peygamberlerin, evliyaların, asfiyaların, nenelerimizin, dedelerimizin gitmiş olduğu asıl vatanımıza, cennete bizleri ne yapıyor? Cennete sizleri, bizleri inşallah tüm ehli imanı dahil edecektir inşallah. Amin, amin diyelim. Cenab-ı Hak dahil etsin inşallah. İşte değerli dinleyiciler, oraya dahil olabilmek için, cennete dahil olabilmek için Allah'ın emirlerini elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yok biz yapamayız falan filan diyor, eksik şöyle böyle, yok yapacağız. Yapmakla mükellefiz. Yapmakla mükellefiz. Evet, şimdi öyleyse diyoruz ki gelin Allah'ın rızasını hep beraber kazanmaya çalışalım. Rabbimi razı edelim ki bizi o vaat ettiği yere, yani cennete hepimizi, tüm ehli imanı dahil eylesin inşallah. Bir eserle devam edelim.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Evet değerli dinleyiciler, geldik 11. kelimeye. Yani ve ileyhil mesir. Bu kelime neler, nereden bahsediyor? Ne demek istiyor? Ne gibi müjdeler var? Ondan bahsedelim biraz da inşallah. Evet, ve ileyhil mesir, yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle. Bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, demek ki bizler niçin gönderilmişiz değerli dinleyiciler bu dünyaya? Gelmemizdeki en büyük gaye, en büyük vazife nedir? Memuriyet ve ticaret için. Yani ticaret ve memuriyet için gelmişiz bu dünyaya. Onun için gönderilmişiz ki ayeti kerimede geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe iştara. Allah satın alır minel müminine enfüsehüm ve envalehüm bi enne lehümül cennet. En büyük ticaret, en büyük şeref, nefsini ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak. İşte ticaret ve memuriyet için gelmişiz biz bu dünyaya. Yani imtihan için gelmişiz, dar imtihan olan dünyaya. Ticaret yapmak, yani Allah'ın bir memurları olarak. Ticaret derken elbette ki değerli dinleyiciler, maddi ticareti de usulüne uygun Rabbimin rızası dairesinde yapar isek o da büyük bir ticaret, manevi bir ticaret. Bir de namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, umreye gitmek, yani mesela ticaret, bunlar hep diyelim ki Medine'de ibadet ediyoruz 1000, Mekke'de ibadet ediyoruz 1000'e 100.000. Bak ticaret, çünkü bizim bu dünya hayatında şöyle böyle geçer. Aç susuz, yani kısacası imtihanlarla dolu. Şu kısa ömür bir gün gelip geçer gider. Yani ama memuriyet devam ediyor ebedi. Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde hareket ettiğimiz takdirde memuriyetimiz ila nihaya devam edecek. Çünkü Rabbim daimidir, ebedidir. Öyleyse memuriyet de ebedidir. Biz onun memurlarıyız. Allah'ımızın memurlarıyız. Peki ticaret ve memuriyet için bu dünyaya gelmişsek ticaretlerimiz bitecek. Ticaret yapacağız dünyada. Yani ömrümüzün kifayet ettiği müddetçe o ticaretleri yapacağız. Maddi manevi ticaretler yapacağız. Rabbim rızası dairesinde olursa her türlü Cenab-ı Hak sevabı bize verecek. O ticaret yapılmış olacak ama memuriyet devam ediyor. Peki vazifelerimiz bittikten sonra dünyada, ticaretlerimiz bittikten sonra ne yapacağız? Yani hizmetlerimizi tamamladık. Hizmetlerimiz tamam, Allah'ın bize vermiş olduğu hizmetleri tamamladık. Ömrümüzde son safhaya geldi. Vazifelerimiz bitti. Öyleyse tekrar bizi gönderen kimse, ona döneceğiz. Ve ileyhil masir. İnna lillah ve inna lillahi racin diyoruz ya, ona döneceğiz. Yani hizmetlerimizi yapacağız, ticaretlerimizi yapacağız. Belli bir hayat sürdükten sonra, yaşadıktan sonra, belli bir yaştan sonra tekrar gideceğiz. Bizi kim göndermiş ise ona döneceğiz. Kısacası yaratıcımıza döneceğiz. Celal sahibi olan ve kemal sahibi olan Allah'ımıza döneceğiz. Ve ikram edici Mevlamıza kavuşacağız. İkram etti dünyada. Neler ikram etmedi ki? Hadi sayalım. Saymakla biter mi? Bitmez. Dünyadaki nimetler. Sayalım bakayım. İnsanı kendinden, kalpten başlayalım. Yani kalp acayip bir şey. Çalıştırıyor bak bizi. Konuşturuyor, yürütüyor, koşturuyor, yediriyor, içiriyor. Kalbimiz dursa ne olur? Her şey abes olur. Sade kalple değil. Ruhumuz var. Latifelerimiz var, aklımız var, beynimiz var, şefkatler, merham, her şeyi saymaklı değil mi? Yani bu dar-ı fâniye gidip değer dinleyiciler ve bunların vazifelerini bitirdikten sonra, itmam ettikten sonra bizi gönderen Cenab-ı Hakk'a döneceğiz. Halık, yaratıcımıza döneceğiz. Celal sahibi olan Allah'ımıza döneceğiz. Ve Mevla-i Kerim'imize kavuşacağız. O Mevla-i Kerim ki az önce neler ikram etmemiş ki? Saymakla bitmez. Yani kerim, ikram edici,
cömert olan Mevlamıza kavuşacağız. Ne isteriz başka ya? Yani bu darifaneden gideceğiz. İki kere iki dört. Huzur-u ilahide Cenab-ı Hakk'ın huzuruna müşerref olacağız inşallah. Amin, amin, amin deyin. Yani değerli dinleyiciler, kısacası ne yapacağız biliyor musun? Esbab dairesinden kurtulacağız. Yani esbab dağdasından vesayetin karanlık perdelerinden kurtulacağız. Sebepler, ya işte dünyaya geldik, annemiz babamız sebep. Bir fide diktik, ağaç oldu. Toprak, güneş, su sebep. Her şey, bütün sebepler kalkacak. Cenab-ı Hak bu nimetleri gönderen, bizi gönderen, yoktan var eden, bunca nimetleri veren Rabbimizi perdesiz göreceğiz. Perdesiz, perdesiz ona kavuşacağız. Makar-ı saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacağız. Nasıl bir şey değerli dinleyiciler? Ona kavuşmak, onu görmek, onun cemalini görmek, onun yaratıcılığını, onun şefkatini, merhametini görmek. Yani doğrudan doğruya herkes, ama herkes, bütün oradaki şey, cennette olan, bütün ahirette olan herkes ne yapacak? Yaratıcısına, kime ibadet etti? Ben işte beni yaratana ve ibadet ettiğine, kendini besleyip büyütene, efendisine, kendini sahibine, kim olduğunu orada görecek, bilecek, bulacak. Ahirette. İşte değerli dinleyiciler, dedik ya, bütün kelimeler müjdeler veriyor ya, bu kelimede öyle bir müjde veriyor ki, işte şu kelime ve ileyhil masir kelimesi bütün müjdelerin fevkinde, bütün müjdelerin üstünde şöyle müjde eder ve der ki, der, ey insan, ey insanlar, bilir misiniz nereye gidiyorsunuz? Bir yerden geldiniz, ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden haşir, haşirden sırat, sırattan mizan, mizandan huzur-u ilahiye kadar. Bilir misiniz nereye gidiyorsunuz ve nereye sevk olunuyorsunuz? Nereye sevk olunuyorsunuz? Bir yere gidiyoruz. Bak, durmuyorsunuz, yerinizde durmadınız, çocuktunuz. Çocukluktan önce anne karnındaydınız, anne karnından önce ruhlar alemindeydiniz. Ama şimdi belli bir yaşa gelmişsiniz, bazınız 15, bazınız 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 neyse. Gidiyoruz işte, sevk olunuyoruz, bir yere gidiyoruz. Bilir misiniz nereye gidiyorsunuz ve nereye sevk olunuyorsunuz? Değerli dinleyiciler, işte her zaman söylediğimiz gibi, dünyanın 1000 sene huzurlu bir hayatı 1 saatine kafi gelmeyen cennet hayatına gidiyoruz. Oraya sevk olunuyoruz. Oraya gideceğiz değerli dinleyiciler, inşallah. Amin deyin. Oraya gideceğiz. İşte yani dünyanın 1000 sene huzurlu, saadetli, mutlu bir hayatının karşılığında cennetin 1 saatine kafi gelmiyor. Böyle bir hayata, böyle bir hayata sevk olunuyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet dairesine, huzuruna, mertebe huzuruna gidiyoruz. Yani mesela şöyle müptelayız değil mi? Malımızı severiz, eşimizi severiz, çocukları severiz, gençliğimizi severiz. Ondan sonra yani müptelayız, meftunuz değil mi? Müştakız, aşığız. Bir insan arabasına aşık olabilir, malına, mülküne, bankadaki dolarlarına, eurolarına aşık olabilir. Bunlar hep nedir? Geçicidir. Yani bütün mahbublardaki ve bütün mevcudatı dünyevideki güzellikler, ondan sonra her türlü cemal, güzellikler, zinetler, aklınıza ne gelirse zevkler, hususiyetler, hepsi Cenab-ı Hakk'ın, değerli dinleyiciler, biliyor musunuz? Cilve-i cemalinin, yani cemalinin bir cilvesi. Mesela şefkat, annelerdeki şefkati toplayalım, bütün annelerdeki, ama Havva validemizden kıyamete kadar olan bütün annelerimizdeki, kız kardeşlerimizdeki, ablalarımızdaki şefkati toplayalım. Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin yanında gölgesinin gölgesinin gölgesi hükmünde, hiç hükmünde. Yani
bir nevi gölgesi diyelim. Sade şefkat düşünmeyen, merhametini düşünün, şefkatini düşünün, ondan sonra ilmini, her şeyini. Bizde ilim var. Mesela ilim Allah'ın ilmi yanında nedir ya bizim? Gölgesinin gölgesi. Şefkat, annelerdeki şefkat, babalardaki şefkat, Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin gölgesinin gölgesi. Merhamet hakeza. Onda her şeyi düşünelim. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir nevi gölgesi. Tekrar devam edelim ve bütün cennet, bütün güzelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir cilvesi. O güzel anlattığımız cennet var ya, Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetinin bir cilvesi o. İşte böyle bir yere gidiyoruz değerli dinleyiciler. Böyle bir yere gidiyoruz. Yani ziyafetgah ebedi, ebedi bir ziyafetgah olan ziyafet, ki geçici ziyafetler vardır, bir de ebedi ziyafetler vardır. İşte cennet bizim için ebedi bir ziyafet yeridir. Oraya çağrılıyoruz. Oraya çağrılıyoruz değerli dinleyiciler. Öyleyse kabir kapısını ağlayarak değil, ne yapacağız? Gülerek gireceğiz. Hem şu kelime ve ileyhil masir kelimesi, yine şöyle devam ediyor müjdeye. Ey insanlar, ey insanlar, sizler yok olmaya, yokluğa, hiçliğe, zulümata, unutulmaya, çürümeye, dağılmaya, yani boğulmaya gittiğinizi düşünmeyiniz. Düşünmeyiniz. Sizler giderken annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz, ecdadımız, peygamberler, evliyalar, asfiyalar, onlar fenaya değil, bekaya gittiler. Ademe, yokluğa değil, daimi bir vücuda Cenab-ı Hak onları daimi bir vücut verecek. Karanlığa değil, nur alemine giriyorsunuz. Ve Cenab-ı Hakk'ın sahip ve maliki hakikin, Rabbimin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezel'in payitahtına dönüyorsunuz. Allah! Ya düşünün, bir payitaht var. Her bir padişahın, her bir devlet başkanının kendine has bir sarayı var ya. Cenab-ı Hakk'ın Sultan-ı Ezel'inin payitahtına dönüyoruz. Kısacası değerli dinleyiciler, boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceğiz. Ayrılığa değil, neye müteveccihiz? Visale, buluşmaya. Kimle? Rabbimle, peygamberlerle, peygamberimizle, bütün ecdadımızla, neslimizle, imanla, kabre giren bütün ehli imanla, onlarla buluşmaya sevk olunuyoruz. Visale müteveccihiz değerli dinleyiciler. Öyleyse bizler kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek gireceğiz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Değerli dinleyiciler, Rabbim inşallah bu müjdelere bizleri dahil eyler. Yani şu kelime, az önce de bahsettiğim gibi, ey insan, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Ayşe, ey Fatma, yani kısacası tüm erkeklere, tüm bayanlara, tüm çocuklu, yani akıl bali olan herkese, kısacası Rabbime kul olmaya çalışan herkese diyor ki şu kelime, sizler fenaya, yani nasıl bu dünyaya geldik, bu dünyada sabit duramıyoruz ya, ebedi hayatımız yok ya, böyle bir hayata gitmiyorsunuz yani, siz öyle bir yere gidiyorsunuz ki ebedi kalacaksınız. Ebedi o alemde kalacaksınız ve bu dünyada yaşayamadığınız, zevkine tadamadığınız, yani ulaşamadığınız her türlü imkanlara orada ulaşacaksınız. Kısacası mesela gözleri görmeyen bir kardeşimiz, bir amcamız, ablamız, neyse kim olursa, gözleri görmeyen bir abimiz olabilir, kardeşimiz olabilir, ablamız olabilir, orada bizden, görenlerden daha mükemmel bir şekilde etrafı temaşa edecek, eğer imanla kabre girmiş ise. Ki mesela kulağı duymayan bir insan oradaki güzel sesleri duyacak. Kısacası yani bizler fenaya gitmiyoruz değerli dinleyiciler. Fenaya, yokluğa, hiçliğe, karanlığa unutulmayacağız. Biz orada Rabbim unutmayacak. En güzel imkanlar verecek. Yani her türlü orada, yani bu dünyada ulaşamadığınız feyizlere, ulaşamadığınız zevklere, ulaşamadığımız her türlü her şeyi değerli dinleyiciler ne yapacak? Orada Cenab-ı Hak verecek inşallah. Evet, yine güzel bir eser dinleyelim. Ondan sonra reklamlar var. Reklamlardan sonra ikinci bölümde buluşmak ümidiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde tabii Umre'den bahsedeceğiz. Umre hakkında konuşacağız inşallah, nasip olursa. 11 Ağustos'ta o kutsal yolculuk başlıyor değerli dinleyiciler. 11 Ağustos'ta gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. İnşallah nasip olursa biz de beraber gideceğiz. 11 Ağustos'ta sizlerle birlikte Medine'ye, Mekke'ye yolculuğumuz olacak. Eğer bizimle beraber bu yolculuğa katılmak istiyorsanız acele edin. Pasaportlarınız hazırsa hemen getirin. Pasaportlarınızı alalım. Ondan sonra tabii ki gerisi çok kolay. Önce pasaportlarınızı getirin. Daha sonra inşallah karşılıklı oturup konuşuruz. Ne zaman gideceğimizi, ne yapacağımızı kararlaştırırız. Ama kesin olarak 11 Ağustos'ta gidiyoruz bu kafileye, bu kutsal yolculuğa. Dahil olun diyoruz değerli dinleyiciler. Dahil olmak isteyen dinleyicilerimiz bizleri arasınlar. Yayından sonra, programdan sonra 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Nasip olursa yarın değerli dinleyiciler, yarın İsmet hocamızla birlikte, İsmet hocamız, biz, Mehmet kardeşimiz güzel bir umre programımız yapacağız. Umre programı bu cumadan sonraki programı da kaçırmayın diyoruz. Evet, 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval ve Ramazan ayında giden umrecilerimize buradan tek tek isimlerini burada zikredemiyoruz ama herkes kendini biliyor. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Rabbim inşallah tekrar tekrar umreye gitmeyi sizlere, bizlere ve gitmeyenlere de nasip eylesin değerli dinleyiciler. Evet, gerçekten şu anda heyecanlandım. Ben bile heyecanlandım. Çok defa gitmemize rağmen oranın şeyi bambaşka değerli dinleyiciler. Umre deyince aklımızı hemen iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret geliyor. Daha sonra Kabe'yi tavaf geliyor. Umre yapmak geliyor. Yani gerçekten o koşuşturma, o az uykuyla 2 saat 3 saat en fazla 4 saat uyuyorsun. O 4 saat uykudan sonra kalkıp elhamdülillah hemen Mekke'deyse, moteldeyseniz otobüsler hazır zaten, hemen otobüslere biniyorsunuz, Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'de alt katta da ihramlarımız, eğer erkekler ihramlı bir şekilde, bayanların ihramı zaten kendi elbiseleridir, ihramlarla alt katta tavaflarımızı yapıyoruz. Eğer ihramla gitmemişsek üst kata çıkarıyorlar, orada ayırıyorlar. Güzel bir esasında uygulama ama Kabe'nin etrafı o kadar böyle bembeyaz, herkes İhramını giymiş, Kabe'nin etrafında güzel güzel dualarla ondan sonra tabi Kabe'yi tavaf ediyorlar. Rükn-i İmani'ye karşısına geldiğimizde Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, sağ elimizi kaldırıyoruz, selamladıktan sonra orada Cebrail aleyhisselam ve melekler, 70 bin melek ve Cebrail aleyhisselam hazır, hep beraber oradaki hacılarımızla, oradaki umrecilerimizle aynı duayı yapıyorlar. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar el cennete ma'al ebrar gibi, daha böyle duaları orada yapıyoruz tekrar tekrar. Tabi ondan sonra mesela biz şunu da ekledik o duaya. Allahümme, tam çıkarken Hacer-ül Esved taşının orada karşısına çıkarken, Allahümme ey Allah'ım, la tuhruşna, bizi çıkarma, İlla ma'aşşehadeti vel iman, imanla ve şehadetle çıkar. Ne kadar güzel oluyor elhamdülillah, büyük bir feyiz. Bir de umre yaparken umrecilerimiz önde, İsmet hocamız önde, bizler önde ve arkada, hemen cemaati, umrecilerimizi topluyoruz ve hususi dualar yapılıyor. Herkes kağıtlar veriyor İsmet hocamıza. İsmet hocam da Allah razı olsun, tek tek hiçbir tanesini yani ben bunu okumayayım demiyor. Hepsini tek tek okuyor. Çünkü orada yapılan dualar kabul oluyor. Orada yaptığımız ibadetleri Cenab-ı Hak bire 100.000 yapıyor. Onun için İsmet hocam Allah razı olsun hiç atlamadan o duaları, tek tek duaları yapıyor ve biz de orada hep birlikte amin, amin, amin diyoruz. Müzik.
Şimdi değerli dinleyiciler, İsmet hocamla biz işte şu özellik var. Mesela otobüse bindik, herkeste kulaklıklar var, kulaklıklar açılıyor. İsmet hocam olsun, bizler olsun, kim oradaki görevli hocalar diyor ki boş gitmeyelim. Nereye kadar? Otobüste de yine salavatlar getiriyoruz. Salavat-ı şerife dediğimiz zaman 100 salavat-ı şerife getiriyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hadisi var. Kim ki 100 defa bana salavat getirirse denizdeki dalgalar adedince, dalgalar köpükleri adedince günahlar olsa Cenab-ı Hak o salavat getirilen ne yapıyor, günahlarını affediyor. Yani giderken ve gelirken salavatlar, yasinler, teba, ondan sonra bildiğimiz dualar, ihlaslar okuyoruz durmadan. Çünkü orası ibadet yeri, orası ticaret yeri. Bir ev 100 bin, Medine'de 1'e 1000, Kabe'de 1'e 100 bin, o şekilde bir ibadetlerimiz oluyor elhamdülillah. Umrecilerimiz bilirler. Boş durdurmuyoruz elhamdülillah. Mesela diyoruz ki akşam yemek yedikten sonra, akşam yemeğini yedikten sonra namaz kılınıyor. Namazdan sonra tabi gelen, Kabe'de gelenler var. Tekrar mescide çıkılıyor. Mescitte tesbih namazları, hacet namazı, ne gibi namazlar varsa onlar kılınıyor, sohbetler ediliyor. Yani boş vaktimiz olmuyor elhamdülillah. Boş vakitte zaten geçirmemeye dikkat ediyoruz. Mescitte tesbih namazları kılınıyor, hacet namazı kılınıyor, ondan sonra sohbetler ediliyor ve tekrar diyoruz ki herkes

Diyor ki tabii gidip de yaşamak lazım, görmek lazım. Biz bunu anlatıyoruz ama bunu yaşadıkları için anlatıyorum. Güzel bir şekilde sabah, şimdi akşam saat 3'te gidiyoruz değerli dinleyiciler. Giderken yine salavatlar getirerek, tekbirler getirerek, tehliller getirerek, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek, ondan sonra ihlas okuyarak ne yapıyoruz? Kabe'ye varıyoruz. Kabe'de tavaf yapıyoruz. Bir tavaf yetmiyor, hoşumuza gidiyor. Haydi bir tavaf daha. Şimdi üçüncüye gelince tabii ihtiyarlar ayrılıyor. Yine gençler bir tavaf daha. En az iki, buradan Mehmet Yıldız abimize, Şaban abimize. Onlar zaten bırakmıyorlardı. Bir tavaf, iki tavaf, üç tavaf. Maşallah maşallah. Öyle de yani gerçekten orada bıkmak yok ki, yorulmak yok ki. Elham, yeter ki kalbimizi tamamen Kabe'ye bağlayalım. Yani Rabbime bağlansın. Orada yorulma, gerçekten yorulma olmuyor. Yani ben öyle hissettim. Daha sonra tabi saat 3 namazımızı, böyle sabah namazımızı kılıyoruz, otobüslere binip otelimize gelip sabah kahvaltısını yaptıktan sonra güzel şöyle bir istirahat, hemen öğleye doğru öğle namazına tekrar şey yok, duraklama yok, sadece istirahat için, yemek yemek için otele geliniyor. Yemek yedikten, biraz dinledikten sonra yine herkes yine Kabe'ye tavaf etmeye, dualar yapmaya, gözyaşlarıyla o Kabe'nin etrafında, Kabe'nin kapısında yüzlerini sürerek, ellerini kaldırarak, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi, haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, neslimizi muhafaza eyle, dua ediliyor. Ondan sonra Hicri İsmail'i, ondan sonra o güzel oralarda şeyden güzel bir şekilde iki rekat kılınabilirse tabii ki namazlar kılınıyor. Yine tavaflar bu sefer inanır mısın çok güzel, ihlas ve samimiyet ortamında oldu. İsmi Azam duasıyla mesela 99 isimle, daha sonra yine tercüman ismi Azam duasıyla çok böyle tavaf ettik. Mesela şu şekilde tavaf ediyorduk. Ben diyelim ki ya ben önde, ya Cemili ya Allah dedik, arkadan mikrofonlar da var tabi, herkes duyuyor, arkadan aynı ses, ya Cemili ya Allah, ya Garibü ya Allah, ya Mucibü ya Allah, ya Habibü ya Allah. Yani 99 ismi elhamdülillah tavaf esnasında Rabbimin isimleriyle tavaf ediyorduk, dualar yapıyorduk. Mesela orada abilerimiz var, kardeşlerimiz var, onların ismiyle diyoruz ki ya Rabbi işte ne gibi ihtiyaçları varsa ya Rabbi Kabe'nin hürmetine günahlarını affeyle. Şu anda bütün tavaf eden Müslümanların günahlarını affeyle, onları kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. Namaz kılmayanlar varsa sanki şu anda Kabe'nin etrafında tavaf ediyor gibi kendimi hissettim, siz de öyle hissedin. Ya Rabbi ne kadar şu anda bizler dinleyicilerimiz varsa onları da sanki Kabe'nin etrafından tavaf ediyor gibi kabul eyle ya Rabbi. Onların da dualarını kabul eyle. Bütün dinleyicilerimizin günahlarını affeyle ya Rabbi. Onları kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. Şu anda bizler dinleyen dinleyicilerimizin yakın evlatlarından, eşlerinden, çocuklarından, yakınlarından, dostlarından, sevdiklerinden namaz kılmayanlar varsa, oruç tutmayanlar varsa, kısacası senin emrinden biraz uzaklar ise ya Rabbi sana yaklaştır, namaz kılmalarını, oruç tutmalarını, her türlü senin emirlerini yerine getirmelerini nasip ve müyesser eyle dua ediyoruz. Dualar devam ediyor. Ya Rabbi şu anda radyomuzu dinleyen 107.3, yani manen şimdi Kabe'deyiz, gelin hep beraber öyle bir dua edelim. Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Sizler de hep beraber, sanki sizler de Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsunuz. İlahi ya Rabbi şu anda radyomuzu dinleyip de manen o tavafa katılan tüm dinleyicilerimizi günahlarını affeyle. Onları kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi. Tavaf ederken, Kabe'yi tavaf ederken ne kadar hayırlı dualar istemişse bizler de şu anda dinleyicilerimiz namına istiyoruz. Bizler de istiyoruz. Bizler de istiyoruz. Bizlere de ihsan eyle ya Rabbi.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın Kabe'yi tavaf ederken, ya Rabbi şu anda dinleyicilerimiz de manevi bir şekilde, aynı şekilde o atmosferde

bizleri kabul et ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tavaf ederken senden ne kadar içtinab etmiş olduğu şerlerden ve şerlerden tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Akıl bali olduktan şu günümüze kadar, şu yaşımıza kadar ne kadar günahlar işlemişsek günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Evlatlarımızın günahlarını affeyle. Annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın günahlarını affeyle ya Rabbi. Tavaf edemeyenlere, Kabe'ye, umreye gelemeyenlere bir an karib zamanda umre kapılarını aç Allah'ım. Onların da gelmesini nasip ve müessere eyle. Kusurlarını affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arz üstünde durup bütün efadili beni Adem'i arkasına alıp arş-ı azamı müteveccihen el kaldıran, dua eden o şerefi nev insan ve feridi kevni zaman ve bi hakkın fahri kainat. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, bu kadar Müslümanların içinde dua ederken senden ne kadar hayırlı dualar istemişse bizler de istiyoruz. Bizler de istiyoruz. Bizler de istiyoruz. Bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere de lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arkasında bütün efadili beni Adem ve sağında solunda peygamberler, solunda evliyalar hep beraber. İlahi ya Rabbi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam boynunu büküp ellerini açıp sana dua ediyor. Ya Rabbi, her türlü şerlerden ve şerliden nasıl kendi ümmet için dua ediyorsa biz de aynı şekilde dua ediyoruz. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. İnşallah ya Rabbi, şu duamıza da 11 Ağustos'ta gitmek isteyen dinleyicilerimiz de bir an evvel bu kutsal yolculuğa dahil olsunlar, gelsinler. Aynı şekilde tavaf edip dualarını yapsınlar diyerek duamızı ya Rabbi burada bitiriyoruz. İnşallah Kabe'de gittiğimizde canlı bir şekilde Kabe'nin etrafında Hacer-ül Esved'in karşısında dua ederek canlı yayına katılmayı da düşünüyoruz. Orada inşallah duamızı yapar. Siz de buradan amin dersiniz. Şimdi güzel bir eserle programımıza devam edelim.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü. 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: راه.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, konuşması. Konuşmak, Allah'ın insana bahşettiği ve onu diğer mahlukata üstün kıldığı nimetlerden biridir. Allah-u Teala, o insanı yarattı ve ona beyanı, konuşmayı öğretti. Ve biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi buyurmuştur. Konuşmak insana has kılınan özelliklerin en üstünlerinden biridir. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran şey, onu anlaşılabilir kılan bu durumdur. Kelam, duyguları ifade eden ve gönüllerdekini haber veren tercümandır. İbn-i Kudame rahmetullahi aleyh der ki, dilde bir güzellik ve fayda vardır. Güzelliğe gelince denilmiştir ki, kişinin güzelliği dilindedir. Yine kişi kalbi ve dili kadardır da denilmiştir. Söylenene göre insan, şayet dili olmasaydı çizilmiş bir suret veya bir köşeye atılmış bir hayvan gibi olurdu. Faydasıysa şudur, dille amaçlar aktarılır, haklar yerine getirilir, belalar def edilir, ihtiyaçlar giderilir, kıraat, zikir, şükür, iyiliği emir, kötülükten nehi, ilim öğretmek, hakkı ve doğru yolu göstermek gibi ibadetler tamam olur. Kişi yemeği diliyle tadar. Kişi yemeği çiğnemesinde, ağzında çevirmesinde ve ağzını temizlemesinde dilinden yardım alır. Dil, azaların en faydalısı ve en güzelidir. İnsanın konuşması onun aklının miktarına işaret eder. Denildiği gibi, kişinin dili aklından bir parçadır. Adi bin Hatim şöyle demiştir, kişinin dili aklının tercümanıdır. Şair der ki, gönlün anahtarının dil olduğunu görmedin mi? Çünkü gönül kendisinde bulunanı dille açığa vurur. Eğer bir arkadaşını seversen, ona olan sevgin konuşmayla ya artar ya azalır. Bir gencin yarısı dil, yarısı gönüldür. Bunun dışında geriye sadece et ve kanın sureti kalır. Bir başkasıysa şöyle demiştir, kişinin dili onun aklından haber verir ve bir kişi ayıplarını susmakla örtebilir. Allah Resulü hem söz olarak hem de fiil olarak insanların en temiziydi. Onun konuşmasında kendisini diğer insanlardan ayıran bir tarzı vardı. Konuşması son derece üstün bir konuşmaydı ve belagatta da zirveydi. Sadece ihtiyaç olduğunda konuşur ve sadece en uygun, en güzel, en doğru ve en basit olan lafızları tercih ederdi. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, kelamların en güzeliydi. Dinleyenin kalbine işler ve onu etkilerdi. Müşriklerin attığı iftiralar sebebiyle daha onunla karşılaşmadan aldanarak ona nefret besleyen nice kimseler vardı. Ancak bu kişiler Allah Resulü ile karşılaşıp kelamını dinledikleri vakit dinlediği bu kelamın güzelliğinden etkilenerek hemen Müslüman oldular. Dımat bin Salebe el-Ezdi radıyallahu anh bu kişilerden biriydi. Müşrikler onu aldatmış ve Allah Resulü'nün cinlenmiş olduğunu Allah'a sığınırız ona anlatmışlardı. İbni Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir gün Dımat Mekke'ye geldi. Bu kişi Ezdi Şenue kabilesinden bir fertti. Dımat, delilik ve cin çarpması gibi şeylere rukiye yapardı. Mekke'nin sefihlerinden bazısının Muhammed cinlenmiş dediğini duyunca, ben şu adamı bir göreyim. Belki de Allah benim elimle ona şifa verir dedi. İbn Abbas dedi ki, Allah Resulü'nün karşısına çıkıp, ey Muhammed, delilik ve cin çarpması gibi şeyler için rukiye yapan biriyim. Allah benim elimle dilediği kişilere şifa verir. Sana da yapayım mı? Ne dersin? Dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle cevap verdi. Hamd Allah'adır. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak kimse yoktur. Allah'ın saptırdığınıysa hidayete erdirecek kimse yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve ortağı bulunmaz. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Emma Ba'd. Bu sözler üzerine Dımat, şu kelimeleri bir daha tekrarla dedi. Allah Resulü de üç kere tekrarladı. Üçüncü seferden sonra Dımat, kâhinlerin, sihirbazların ve şairlerin sözlerini dinledim. Ama senin sözlerin gibisini duymadım. Bu sözler denizin en dibine ulaşmış dedi. Sonra da elini ver de sana İslam üzere biat edeyim dedi ve biat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavmin için de biat ediyor musun diye sorunca da kavmim için de ediyorum diye cevap verdi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderdi. Bu seriye Dımad'ın kavminin olduğu bölgeden geçti. Seriyenin başında bulunan kişi ordusuna ''Onlardan bir şey aldınız mı?'' diye sordu. Ordudan biri ''Ben onlardan bir ibrik aldım.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine emir ''Onu geri ver. Çünkü onlar Dımad'ın kavmidir.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşma esnasında Dımad'ın kendisini cinlenmiş olmakla ithamını ağırbaşlı bir şekilde karşıladı. Bu ithama karşı herhangi bir reaksiyon ve kızgınlık göstermedi. Hatta bu ithamın kendisinde bulunmadığını söyleyip adamla tartışmaya dahi girmedi. Yaptığı tek şey ona direkt olarak kelamını sunmak oldu. Bunun semeresi olarak da adam hemen oracıkta İslam'a girdi. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, sonra Dımat, kelamın türlerini bilen ve bu konuda bilgi sahibi bir kişi olduğu için bu sözlerin ancak bir peygamberden sadır olabileceğini ve bu kişinin söylediği sözlerde haklı olduğunu kesin bir şekilde anladı ve İslam'a girip iyi bir Müslüman oldu. Kavminin de İslam'a gireceği noktasında garanti verdi. Gerçekten de kavminin yanına gittiğinde onlar da Müslüman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Emma Ba'd sözünün devamını getirmek maksadıyla Hutbetül Hace'den sonra hiçbir kelime kullanmadı. Bu hadisten en açık ve net fayda güzel kelamın dinleyici üzerinde etki bıraktığıdır. Yine bu kıssada kulaktan kulağa yayılan şeylerin kesinleştirilmesinin önemine dair bir beyan da vardır. İnsan duyduğu şeyleri kesinleştirmediği için nice yanlışlar yapmış, yine aynı sebepten ötürü nice hayırdan mahrum kalmıştır. Bu olayın bir benzerini Tufeyl bin Amr et-Devsi radıyallahu anh da yaşamıştır. İbni İshak rahmetullahi aleyh der ki, Tufeyl bin Amr et-Devsi'nin anlattığına göre o, Allah Resulü de oradayken bir gün Mekke'ye geldi. Kureyş'ten olan bazı kimseler Tufeyl'in yanına giderek, Tufeyl soylu, şair ve akıllı bir adamdı. ''Ey Tufeyl, sen bizim beldemize gelmişsin. Aramızda çıkan şu adam bizi mahvetti. Birliğimizi dağıttı, işimizi bozdu. Onun sözü sihir gibidir.'' Kişiyle babasının, kardeşinin ve hanımının arasını açıyor. Biz, başımıza gelen durumun senin ve kavminin başına da gelmesinden korkuyoruz. Bu sebeple sakın onunla konuşma ve ondan hiçbir şey dinleme, dediler. Tufeyl dedi ki, vallahi bana o kadar ısrar ettiler ki, ondan hiçbir şey dinlememe ve onunla konuşmama kararı aldım. Bu sebeple mescide, Kabe'ye gittiğimde ondan bir şey dinlememek için kulağıma pamuk tıkadım. Çünkü onun sözlerini işitmek istemiyordum. Tufeyl dedi ki, sonra mescide gittim. O arada Kabe'nin dibinde namaz kılıyordu. Ben de ona yakın bir yerde durdum. Allah, onun sözlerinden bazılarını işitmemi takdir etti. Güzel bir söz işittim. Sonra kendi kendime, anam beni kaybetsin. Vallahi ben akıllı ve şair bir adamım. Güzeli çirkinden ayırt edebilirim. O halde bu adamın söylediklerini dinlemekten beni alıkoyan şey de nedir? Eğer getirdiği şey güzelse kabul ederim. Yok eğer çirkinse reddederim, dedim. Böyle düşündükten sonra bekledim. O evine doğru yola çıkınca peşine düştüm. Evine girdiğinde ben de peşinden içeri girdim. Ve ''Ey Muhammed, kavmin bana şu sözleri söyledi. Vallahi senin hakkında beni öyle korkuttular ki en sonunda senin sözlerini işitmemek için kulaklarıma pamuk tıkadım. Ancak Allah senin bazı sözlerini işitmemi takdir etti. Ben de bu sözün güzel olduğunu gördüm. Bana şu işini bir anlat.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü bana İslam'ı sundu ve Kur'an okudu. Vallahi ben ondan daha güzel bir söz ve bundan daha adil bir iş işitmemiştim. Bu sebeple Müslüman oldum ve kelime-i şehadeti getirdim. Bu kıssada şu faydalar bulunmaktadır. Dalalet ehli olanlar, insanları saptırmak istediklerinde sözlerine nasihat iddiasıyla başlarlar. Gördüğümüz üzere Kureyşliler de Tufeyl'e, ''Biz başımıza gelen durumun senin ve kavminin başına da gelmesinden korkuyoruz.'' demişlerdi. Yine ilahi kaderin her daim üstün geleceği bu hadisten çıkarılacak olan sonuçlardandır. Nitekim müşrikler o kadar çaba sarf etmesine, Tufeyl de ilk başta onları doğrulayıp kulağına pamuk tıkamasına rağmen Allah, Tufeyl'in bazı sözleri işitmesini ve Müslüman olmasını diledi. Böylece müşriklerin korktuğu şey meydana gelmiş oldu. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır buyuran Allah, doğru söylemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem önemli meselelerde ve hutbelerde sözüne hamd ve kelime-i şehadetle başlardı. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Dımat radıyallahu anh'la konuştuğunda böyle yapmıştır. Hamd Allah'adır. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak kimse yoktur. Allah'ın saptırdığınıysa hidayete erdirecek kimse yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve ortağı bulunmaz. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. İfk hadisesinde de böyle yapmıştır. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü şehadet getirdi. Sonra da, ey Ayşe, bana senin hakkında şöyle şöyle şeyler ulaştı, dedi. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece vakti karanlığın ortasında dışarı çıktı ve mescitte namaz kıldı. Orada bulunan bazı kişiler de ona tabi oldu. Sonra insanlar kendi aralarında bunu konuştular. Sonra ilk günkü sayıdan daha fazla kişi toplandı ve Allah Resulü ile beraber namaz kıldılar. Sabah olunca yine insanlar bunu konuştular. Üçüncü gece mescide gelenlerin sayısı iyice arttı. Allah Resulü yine çıktı ve onlara namaz kıldırdı. Dördüncü gece olunca artık gelenler mescide sığmaz oldu. Allah Resulü ise sabah namazı için dışarı çıktı. Sabah namazını kılınca insanlara yöneldi ve şehadet getirdikten sonra şöyle dedi. Emma ba'd, buraya gelmiş olmanız bana gizli kalmadı. Ancak ben bunu namazın size farz kılınmasından ve sizin bundan aciz kalmanızdan korktum. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, hadisler cuma namazı için olsun, başka sebeplerle olsun, hutbelere hamd ve hak ettiği şekilde Allah'a övgüyle başlanılacağına işaret etmektedir. Bunlar yapıldıktan sonra vaaz, ihtiyacın zikri ve söylenilmesi gereken diğer şeyler söylenir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hamd ve övgüyle sonrasında zikredeceği şeylerin arasını emma ba'd, bundan sonra sözüyle ayırırdı. Rehavi rahmetullahi aleyh El Erbain el Mutebeyyine adlı kitabında Misfer bin Mehrame radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe verdiğinde "Emma ba'd" derdi. Hişam bin Urve der ki, Allah Resulü'nün bazı mektuplarını gördüm. Her sözünün sonunda "Emma ba'd" diyordu. Cabir bin Abdullah der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiğinde "Baskın var" diyen bir savaş tellali gibi gözleri kızarır, sesi yükselir ve gerilirdi. O, orta parmağıyla işaret parmağını birleştirerek "Ben ve kıyamet şu haldeyken gönderildim" derdi. Yine şöyle derdi: "Emma ba'd, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan çıkarılanlardır. Sonradan çıkarılan her iş bidattir." Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste "Emma ba'd" sözünün vaazlarda, cuma ve bayram namazı hutbelerinde ve başka şeylerde kullanılmasının müstehap oluşu vardır. Yine kaleme alınan kitaplarda da bu sözü kullanmak müstehaptır. İmam Buhari bu sözü kullanmanın müstehap oluşuna dair bir başlık açmış ve konuyla alakalı bazı hadisler zikretmiştir. İbni Müflih rahmetullahi aleyh der ki, bu söz kişi konuştuğu meseleden başka bir meseleye geçiş yapmak istediğinde kullanılır ve sözün hemen başında kullanılmaz. Allah Resulü de hutbe ve mektuplarında bu sözü kullanırdı. 32 sahabe Allah Resulü'nün bu sözü kullandığını rivayet etmiştir. İbni Useymin rahmetullahi aleyh der ki, "Emma ba'd" bu kelime asıl mevzuya giriş yapılacağı zaman kullanılır. Bazılarının söylemiş olduğu bu sözün bir meseleden başka bir meseleye geçiş yapılacağı zaman kullanılacağı görüşü doğru bir görüş değildir. Çünkü alimler sürekli bir meseleden başka bir meseleye geçiş yapmalarına rağmen "Emma ba'd" demezler. O sallallahu aleyhi ve sellem sözüne çoğu zaman müjde vererek başlardı. Müjde kelimesi nefislerde yer eden bir kelimedir. Gönül bu kelimeyle genişler, kalp mutlu olur, göz aydınlanır ve nefis daha sonra gelecek olan sözler için hazırlanmış olur. Söz konusu olaylardan bazıları. Ebu Musa radıyallahu anh der ki, "Ben ve benimle beraber gemide gelen arkadaşlarım Buthan'da konakladık. Allah Resulü ise Medine'deydi. Bu arkadaşlarım her yatsı namazında sırasıyla Allah Resulü'nün yanına giderdi. Bir gece ben ve bazı arkadaşlarım Allah Resulü ile karşılaştık. O sırada bazı işleriyle meşguldü. Bu sebeple gece yarısı olup ortalık kapkaranlık olana dek yatsı namazını erteledi. Sonra Allah Resulü çıktı, namazı kıldırdı. Namaz bitince de gelenlere, "Acele etmeyin, müjdeler olsun size. Allah'ın size verdiği nimetlerden biri de bu saatte sizden başka kimsenin namaz kılmıyor oluşudur" buyurdu. Ebu Musa dedi ki, "Sonra biz döndük ve Allah Resulünden duyduğumuz şey sebebiyle sevindik." İmran bin Hüseyin radıyallahu anh der ki, "Temim oğulları Allah Resulü'nün yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Ey Temim oğulları, müjdeler olsun size" dedi. Temim oğulları ise, "Eğer bize müjde verdiysen mal da ver" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüzü değişti. Daha sonra Yemen ehlinden bir grup insan geldi. Allah Resulü onlara, "Müjdeyi kabul edin. Çünkü Temim oğulları etmedi" buyurdu. Onlar da, "Kabul ettik ey Allah'ın Resulü" dediler. Amr bin Af el-Ensari'nin rivayet etmiş olduğu şu hadiste Allah Resulü'nün sözüne müjdeyle başladığı olaylardan biridir. Allah Resulü Bahri'nin cizyesini getirsin diye Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gönderdi. O Bahri'nin halkıyla barış anlaşması yapmış ve Ala el-Hadrami'yi onların üzerine yönetici tayin etmişti. Ebu Ubeyde Bahreyn'den malları getirdi. Ensar, Ebu Ubeyde'nin gelişini duydu ve Allah Resulü ile sabah namazını kılmak için geldiler. Allah Resulü sabah namazını kıldırıp ayrıldı. Ancak Ensar kendilerini ona gösterdi. Onların bu halini gören Allah Resulü tebessüm etti. Ve Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duyduğunuzu zannediyorum, dedi. Onlar da, evet ey Allah'ın Resulü, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Müjdeler olsun. Sizi bahtiyar kılacak olan şeyi ümit edin. Allah'a yemin olsun ki ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak sizden öncekilerin önüne serildiği gibi sizin de önünüze dünyanın serilmesinden, onların dünya malında yarıştığı gibi sizin de yarışmanızdan ve onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Bir rivayet ise şu şekildedir. Onları oyaladığı gibi sizi de oyalamasından korkuyorum. Bu olaylardan biri de şudur. Ebu Musa der ki, Cirane'de konaklamışken Allah Resulü'nün yanındaydım. Yanında Bilal de vardı. O sırada Allah Resulü'nün yanına bir bedevi geldi ve ''Vaat ettiğin şeyi bana vermeyecek misin?'' dedi. Allah Resulü ona ''Müjdeler olsun'' dedi. Bedevi ise ''Bana ne kadar da çok müjdeler olsun dedin'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü hiddetli bir şekilde bana ve Bilal'e döndü

biz de birazını onun için artırdık. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Bedevi'nin bana ne kadar da çok müjdeler olsun dedin sözü, Allah Resulü'nün ve verdiği müjdenin değerini bilmeyen cahil bir kimsenin sözüdür. Ancak müjde bu kişiye sunulmasına rağmen bundan mahrum kaldı. Sonra müjde başkasına sunulunca onlar tarafından kabul edildi. Büşra, müjde. Mutlu eden haber demektir. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi müjde verilen kişinin yüzünde bir tebessüme sebep olmasıdır. Müjde, normalde sadece hayır için kullanılırken, bazen geniş manasıyla şer için de kullanılır. Allah Resulü'nün sadece müjdeler olsun deyip onu neyle müjdelediğini belirtmemesinin sebebi, hem dünya hem de ahiret hayrını kapsayacak şekilde onu genel bir şekilde müjdelemek istemesidir. Ancak Bedevi bunu bilmediği için bundan mahrum kaldı. Bu müjde, müjdenin değerini bilen kişiye sunulunca hemen bunu kabul etti ve bu müjdeyle büyük bir hayır ve pay elde etti. Allah Resulü'nün yüzünü suyla yıkayıp kabın içine ağzındaki suyu püskürtmesi ve Ebu Musa ile Bilal'e onu içmelerini emretmesi ve buna izin vermesi, hayrın onlara ulaşması için yaptığı bir mübalağadır. O sallallahu aleyhi ve sellem sözüne meseleye hazırlık yapar şekilde başlardı. İbni Abbas radıyallahu anh der ki, yakın akrabanı uyar ayeti nazil olunca Allah Resulü dışarı çıkıp Safa tepesine tırmandı ve ''Ya Sabahah'' diye nida etti. İnsanlar ''Bu nida eden de kim?'' diye birbirlerine sordular. Bazıları da ''O Muhammed'dir'' dediler. İnsanlar onun yanında toplandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey falanca oğulları, ey filanca oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları'' dedi. Bu kişiler onun etrafında toplandı. ''Size şu dağın yamacında size saldırmak için bekleyen bir süvari topluluğu var desem bana inanır mısınız?'' diye sordu. İnsanlar da ''Evet, biz senin hiç yalan söylediğini görmedik'' diye cevap verdiler. Bunun üzerine ''Ben şiddetli bir azabın öncesinde size gönderilmiş olan bir uyarıcıyım'' dedi. Ebu Leheb, ''Yazıklar olsun sana, bizi bunun için mi topladın?'' dedi ve kalktı. Bunun üzerine Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da ayeti nazil oldu. Allah Resulü onları daha önce hiç aşina olmadıkları bir şeye davet ettiğini biliyordu. Bunun için de bu daveti kabul etmelerini kolaylaştıracak bir yol tercih etti. İlk olarak onlara aralarında 40 yıl yaşadığını ve hiç yalan söylemediğini hatırlattı. Sonra da bu sebeple söylediği şeylerde tasdik edilmesi gerektiğini belirtti. Kureyşli müşriklerin tasdik ettikleri ve kabul etmedikleri iki şey arasında o an göz önünde bulunmamak gibi bir benzerlik vardır. Orduyu görmemelerine rağmen baskın tehlikesi noktasında onu tasdik ediyorlardı. Durum böyleyken görmemelerine rağmen cehennem tehlikesine karşı da onu tasdik etmeleri gerekirdi. Dünyalık malları helak olacak diye ordu konusunda onu tasdik ediyorlarsa, tedbir almadıkları takdirde ahiretlerinin helak olacağı noktasında onu tasdik etmeleri daha gerekliydi. Davetçinin kişisel yaşamının önemi, davetteki etkisi ve davetçinin insanları Allah'a davet etmeden önce onların gözünde güzel bir izlenime sahip olması gerektiği, bu hadisten çıkarılacak olan faydalardandır. Davetçinin sahip olması gereken en önemli vasfın doğruluk olması da yine bu hadisten çıkarılan faydalardan biridir. Uzun Heraklius hadisinde de belirtildiği gibi, insanlara karşı doğru sözü olan kişinin Allah hakkında yalan söylemesi mümkün değildir. İnsana en şiddetli düşman olan kişinin onun en yakınından

0: olması da bu hadisten çıkarılır. Allah Resulü yapmış olduğu bu davete karşılık bir tek amcası Ebu Leheb'ten kötü söz işitmiştir. Bu hadiste şu önemli kaidenin tekidi vardır. Sizin Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Allah Resulü'nün hutbelerde sesini yükseltmesi ve kavmine "Ya sabahah" diye nida etmesi, o hadisten çıkarılacak olan faydalardandır. Bu kelime, büyük bir hadise olduğunda toplanıp hazırlık yapmak için söylenen bir kelimedir. Kabise bin Muharik ve Züheyr bin Amr şöyle demişlerdir. Yakın akrabanı uyar ayeti nazil olunca, dağda taşlık bir bölgeye gitti ve sesini yükselterek şöyle nida etti. Ey Abdümenaf oğulları! Ben uyarıcıyım. Benimle sizin misaliniz, düşmanı gören, bu sebeple ailesini korumak isteyen, ancak düşmanın kendisinden önce ailesine varmasından korktuğu için, ''Ya sabahah!'' diye bağıran adamın durumu gibidir. Abdullah bin Zeyd bin Asım der ki, Allah Resulü kalbi İslam'a ısındırılacak olanlara Huneyn'den elde edilen ganimetten verdiği halde, Ensar'a hiç pay ayırmayınca Ensar'dan bir grup bu durumdan pek hoşnut olmadı. Bunun üzerine Allah Resulü onlara hutbe verdi ve şöyle dedi. Ey Ensar topluluğu! Ben sizi sapmış olarak buldum da Allah benimle size hidayet etmedi mi? Sizi darmadağın olarak buldum da Allah benimle sizin aranızı birleştirmedi mi? Sizi fakir olarak buldum da benimle zenginleştirmedi mi? Allah Resulü her bir şey söylediğinde Ensar, minnet Allah ve Resulüne aittir diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulüne cevap vermekten sizi alıkoyan da nedir diye sorduğunda, yine minnet Allah ve Resulüne aittir dediler. Sonra şöyle buyurdu. Vallahi eğer dileseydiniz, sen bize yalanlanmış olarak geldin, biz seni doğruladık, yenilmiş olarak geldin, sana yardım ettik. Kovulmuş olarak geldin, seni barındırdık. Muhtaç olarak geldin, sana yardım ettik, derdiniz. Eğer bunu deseydiniz, doğru söylemiş ve doğrulanmış olurdunuz. Ey Ensar topluluğu! İnsanlar koyun ve develeri götürürken, kervanlarınızda Allah Resulü ile dönmekten razı olmaz mısınız? Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki, eğer hicret olmasaydı, Ensardan biri olurdum. Eğer insanlar bir yol, Ensar da bir yol tutacak olsaydı, ben Ensar'ın tuttuğu yola girerdim. Ensar iç elbise, diğer insanlarsa dış elbisedir. Benden sonra başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz. Bu durumda havuz başında benimle buluşana dek sabredin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözüne iki mukaddime ile başladı. 1. Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermesiyle onlara bahşettiği yüce nimetler. 2. Onların İslam'a sundukları hizmetler. Bunda iki fazilet vardır. 1. Fazilet. O, onların İslam'a yardım etmek için sundukları hizmetleri unutmadığını, bunları aklında tuttuğunu, inkar etmediğini bu şekilde onlara bildirmiştir ki bu sayede gönülleri tatmin olsun. 2. Fazilet. O, Ensar gibi bu tür büyük fedakarlıklarda bulunan ve çok değerli ameller ortaya koyan kişilerin dünya malı gibi değersiz şeylere tamah etmemesi gerektiğini, dünyanın onların ortaya koyduğu gayretlere ve fedakarlıklara asla denk olamayacağını onlara bildirmiştir. Bu şekilde hem onları daha fazla fedakarlıkta bulunmaya teşvik etmiş, hem de dünyadan yüz çevirmelerini sağlamıştır. Bu iki mukaddimeden sonra da asıl konuya, yani niçin Kureyş'e bu kadar mal verdiği konusuna giriş yapmıştır. Onlara bu kadar mal vermesinin onları daha çok sevdiği ve daha çok değer verdiği manasına gelmediğini, asıl amacının zayıf imanları sebebiyle onları İslam'a ısındırmak olduğunu onlara söylemiştir. Sonra da kendisiyle buluşana dek onlara sabırlı olmalarını emrederek sözlerini bitirmiştir. Onların dünya ve ahiretteki tek nasibi sadece Allah Resulü olsa, bu ne değerli ve ne büyük bir paydır. O sallallahu aleyhi ve sellem, dile getirilmesi hoş görülmeyecek olan şeyleri asıl maksadına uygun bir şekilde kinaye ile belirtirdi. Bazen zaruret hali kişiyi sıkıntılı meselelerden bahsetmeye zorlar. İşte o vakit bu meseleleri ifade ederken kişilerin ahlakı ortaya çıkar. Çünkü bu meseleleri ifade ediş şekli kişinin ahlaki yapısını aksettirir ve üzerinde yetiştiği faziletleri dışa vurur. Bu tür meselelerden bahsetmede Allah Resulü'nün üstün bir üslubu vardı. Allah Resulü kendisine Dihyetül Kelbi tarafından hediye edilmiş olan kalın beyaz bir elbiseyi bana giydirdi. Ben de bu elbiseyi hanımıma verdim. Allah Resulü bir gün bana, "Niçin şu beyaz elbiseyi giymiyorsun?" diye sordu. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, ben o elbiseyi hanımıma verdim." diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü, ona o elbisenin altına bir içlik giymesini emret. Çünkü ben o elbisenin altından kemiklerinin hacminin belli olmasından korkuyorum, dedi. Şerif Er-Radi, mevzu bahis Kutbiye adlı elbisenin inceliği sebebiyle vücuda yapıştığını, bu sebeple bazı uzuvların ve belli beden yerlerinin boyutunu belli ettiğini, bu sebeple bakan kişinin bu azaların boyutunu rahatlıkla anlayabileceğini, Allah Resulü'nün de bu azaları vücudun geri kalanı hakkında bilgi veren yerler olarak belirttiğini söylemiştir. Allah Resulü'nün kullandığı ifade, söz konusu durumu ifade etmek için kullanılacak olan en güzel ifadelerden biridir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da bu sebeple şöyle demiştir. Sizi Kutbiye adlı elbiseyi giymekten sakındırırım. Çünkü bu elbise saydam olmasa dahi vücudu belli eder. Edip Mustafa Sadık Er-Rafi rahmetullahi aleyh der ki, bu güzel bir kelamdır. Ancak hadisin ifadesinde bir sır bulunmaktadır. Ki bu sır, nübüvvetin belagat anlamında gösterdiği mucizelerden biridir. Ve Şerif Er-Radi, bu sırrın farkına varamamıştır. Halbuki bu kelime özü itibarıyla belagat sanatının ta kendisidir. Yeryüzünde bulunan hiçbir belagatçının böylesi bir kelime kullanabileceğini zannetmiyoruz. Şöyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, azalarının boyutunu belli etmesinden korkuyorum değil de, kemiklerinin boyutunu belli etmesinden korkuyorum dedi. Halbuki asıl maksat hacmi ve şekli itibarıyla azalardı. İşte edebiyatın zirve noktası burasıdır. Çünkü bu tür bir konuşma esnasında kadının azalarından bahsetmek kamil edebiyatta çirkin söze daha yakındır. Azalar kelimesi beyaz ve ince bir elbisenin altından bahsedilirken kullanılırsa akla bazı suretler gelmesine sebep olur. Ancak Allah Resulü tüm bunlardan uzak durmuş, ortaya çıkacak olan bu manalara lügavi bir hicap indirmiş ve kemikler kelimesini kullanmıştır. Çünkü aklı her türlü şüpheden uzaklaştıracak, herhangi bir mananın oluşmamasını sağlayacak, hiçbir amaç taşımayacak olan tek lafız budur. Çünkü kemik dediğimiz şey hem diride hem ölüde, hatta ölüye daha özeldir, hem güzelde hem çirkinde, hatta çirkine daha layıktır, hem gençte hem de yaşlıda, hatta yaşlı için daha açıktır, bulunmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çokça kullandığı kinayelerden biri de cinsel ilişkiden üstü kapalı bir şekilde bahsetmek için maksada uygun şekilde dile getirdiği kinayelerdir. İlim ehli bu edeple alakalı kitaplarında ayrı başlıklar açmış, dile getirilmesinden haya edilen kelimelerin kinaye edilmesi hakkında bazı fasılları zikretmiş ve bu kelimeler yerine kullanılabilecek, manayı ifade eden, duyguyu karşıya aktarmaya yarayan ve söylenmesi hoş karşılanan başka makbul kelimeler aktarmışlardır. Bazı alimler, Arapların cinsel ilişkiden kinaye için kullandığı 100 tane kelime zikretmişlerdir.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Burası Radyo

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse, toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir hadis.

cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle buluşturduğu için Rabbimiz Teala'ya şükürler olsun ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını bizlere nasip eylesin. Maide suresinin 106 ila 108. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserinden vermeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi yine bu ayet-i kerimelerin size tilavetini takdim etmek istiyoruz. Ardından sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Maide suresi 106 ila 108. ayetler.

Aziz ve kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerin hasıl olan sevabını Rabbimiz Teala Hazretleri, başta sevgili Peygamberimiz, Efendimiz olmak üzere, Ali'nin, ashabının, ezvacı tahiratın ve ehli beytinin ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle beraber bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala ahseni kabul ile bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, şahitlik ve vasiyete şahitlik konulu ayetleri Yüce Rabbimiz Teala Maide Suresinin 106 ila 108. ayetlerinde bizlere bilgiler vererek Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Önce Maide Suresinin 106. ayetinin sizlere mealini aktarmak istiyor ve böylece sohbetimize başlamayı arzu ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alıkoyarsınız da Allah'a şu şekilde yemin ederler. Akraba bile olsa yeminlerimizi hiçbir paraya satmayacağız. Allah adına yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksini yaparsak bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz. Bu ayeti kerimenin tefsirine müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor. Ayetin bu şekilde nida ve uyarı ile başlaması, ayette zikredilecek hususların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü ile alakalı müfessirimiz şunları anlatıyor bizlere. Rivayet edilir ki Temim bin Evs Eddari ve Adi bin Zeyd isimli İki şahıs ticaret için Suriye bölgesine doğru yola çıkmışlardı. O zaman ikisi de Hristiyan idiler. Yanlarında Büdeyl bin Ebi Meryem vardı. Bu zat Müslüman olup aynı zamanda Amr bin el-As'ın da azatlı kölesiydi. Nihayet üçü Suriye'ye ulaştıklarında Büdeyl hastalandı ve yanında bulunan eşyalarının listesini içeren bir mektup yazarak elbisesinin cebine koydu. İki yol arkadaşına ise bu mektuptan bahsetmedi. Onlara sadece eşyalarını ailesine teslim etmelerini vasiyet etti ve böylece ruhunu teslim etti. O ikisi Büdeyl'in vefatından sonra eşyasını karıştırdılar ve içinde 300 miskal ağırlığında gümüş bir kap buldular. Altın nakışlarla süslü bu kabı aldılar ve geri kalan eşyayı Büdeyl'in ailesine teslim ettiler. Onlar eşyayı kontrol ederken mektubu bulunca Temim ve Adi isimli kişilere "Arkadaşınız eşyasından hiçbir şey satmış mıydı?" diye sordular. Onlar hayır cevabı verince bu sefer hastalığı uzun sürdü de tedavisi için bir şey harcadı mı diye tekrar sordular. Onlar da yine hayır, oraya gider gitmez hastalandı ve çok geçmeden vefat etti cevabını verdiler.
Bu defa ailesi, biz onun eşyaları arasında bir kağıt bulduk. Bu kağıtta eşyalarının listesi var. O listede bir de altın nakışlarla yaldızlanmış 300 miskal ağırlığında bir gümüş kap mevcut. Ona ne oldu diye sordular. O ikisi bilmiyoruz. O bize tek bir şey vasiyet etti. Biz de bize söylediği şeyi yerine getirip eşyalarını size teslim ettik. Böyle bir kaptan haberimiz yok diye cevap verdiler. Büdeyl'in yakınları bu iki kişiyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiler. Bunun üzerine işte bu ayet nazil oldu. Peygamberimiz ayet nazil olduktan sonra o ikisine ikindi namazını müteakip mescitteki minberin yanında kendilerine teslim edilen eşyadan hiçbir şeye hiyanet etmediklerine ve hiçbir şeyi gizlemediklerine dair Allah adına yemin etmeyi teklif etti. Onlar da bu şekilde yemin edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı. Aradan bir müddet geçti ve o kap Mekke'de bulundu. Kabı elinde bulunduran kişi onu Temim ve Adi'den satın aldığını söyledi. Bu haber Büdeyl'in yakınları olan Sehmoğulları kabilesine ulaşınca o ikisinden kabı kendilerine vermelerini istediler. Bu sefer o ikisi biz onu Büdeyl'den paramızla satın almıştık dediler. Fakat onlar biz arkadaşınız size bir şey satmış mıydı diye sorduğumuzda hayır cevabını vermemiş miydiniz deyince onlar delilimiz olmadığı için bu alışverişi kabul etmek istemedik diye kendilerini savundular. Bunun üzerine Sehmoğulları tekrar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurdular. Ardından surenin bir sonraki ayeti nazil oldu. Ve sonra da Büdeyl'in yakınları olan Sehmoğullarından Amr bin el-As ve El-Muttalib bin Ebi Veda'a ikindi namazını müteakip kalkıp o ikisinin yalancı ve sahtekar olduklarına yemin edince söz konusu kap onlardan alınıp Sehmoğullarına verildi. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen birinize ölüm gelip çatınca ifadesi, yani ecel kapısına gelip dayanınca ve ölüm alametleri belirince demektir. Vasiyet esnasında ifadesiyle de vasiyetin Müslüman bir kişinin gevşek ve gafil davranmaması gereken mühim esaslardan olduğu ifade edilmektedir. İçinizden adalet sahibi iki kişi ifadesiyle, yani akrabalarınızdan güvenilir ve akıllı iki kişi demektir. Çünkü ölenin durumunu akrabaları daha iyi bilirler. Ona karşı daha samimi duygular beslerler ve onun için en uygun olanı araştırmaları daha kuvvetli bir ihtimaldir. Ya da burada içinizden ifadesiyle, ey müminler, dininizden olanlar, yani din kardeşleriniz anlamı kastedilmiştir. Ayetin buraya kadar olan kısmı tam bir cümle olup, gerek seferde, gerekse hazarda, yani sefer dışında mukim bulunan zaman diliminde yapılacak herhangi bir vasiyette şahitliğin hükümlerini belirtmektedir. Ancak alimler ayette geçen bu iki kişi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler bu iki kişinin vasiyette bulunan kişinin vasiyetine şahit olan iki kişi olduğunu söylemişlerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise bu iki kişi ayetin kendileri hakkında indiği iki vasi, yani velidir. Çünkü onlar hakkında ayette o iki şahidi namazdan sonra alıkor, yemin ettirirsiniz buyurulmuştur. Müfessirimiz diyor ki,
Vasiyette iki şahit şart olmayıp bir şahit yeterlidir. Ayette şahitlerin iki tane zikredilmesi ihtiyat bakımından ve şahitlerin birbirlerini desteklemesi içindir. Bu durumda bahsedilen şahitlikten maksat hazır bulunmaktır. Tıpkı falancanın vasiyetine şahit oldum ifadesindeki şahit olmanın hazır bulunmak anlamına gelmesi gibi. Ayet-i Kerime'de geçen aranızda şahitlik etsin ifadesinden maksat, aranızda çıkacak anlaşmazlıklarda yapılacak şahitliktir. Ve yine ayet-i kerimedeki yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Buradaki sizden olmayan başka iki kişi ya yabancı yani akrabadan olmayan ya da dininizden olmayan zimmi manasınadır. Gayrimüslim ve zimmilerin şahitliğinin kabul edilmesi İslam'ın ilk geldiği zamanlarda özellikle yolculukta Müslüman çok zor bulunduğu içindi. Bu hüküm daha sonra içinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun mealindeki Talak suresinin ikinci ayetiyle neshedilmiştir. Binaenaleyh zimminin yani İslam devletinin ehli kitaptan olan tebaasının Müslümana şahitlik yapması kabul edilmez. Çünkü şahitlik velayet konusuyla ilgili olup zimminin Müslüman üzerinde velayet hakkı yoktur. Zimminin zimmiye şahitliği ise kabul edilir. Çünkü zimmiler birbirlerine veli olabilirler. Ayetteki başınıza ölüm musibeti gelmişse ifadesinin manası, eğer siz sefere çıkmış, ölümünüz de iyice yaklaşmışsa ve yolculuklarda çok sık rastlanıp alışıldığı gibi yanınızda akrabanızdan ve diğer Müslümanlardan kimse bulunmazsa, o zaman aranızdaki şahitlik sizden olmayan iki kişinin şahitliğiyle gerçekleşsin demek olur. Gelelim ayet-i kerimedeki şu ifadeye. Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkoyarsınız da Allah'a şu şekilde yemin ederler. Burada geçen eğer şüpheye düşerseniz ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Alıkoyma ve yemin ettirme tedbirlerinin ancak şüphe söz konusu olduğunda yapılacağına dikkat çekmek içindir bu ifade. Yani sizden varis olan kişi eğer o iki şahidin hainlik yaptıklarından ve vefat eden kişiden geride kalanlarından bir şey aldıklarından şüphelenirse ancak o zaman onları alıkor ve onlara Allah adına yemin ettirirsiniz. Namazdan sonra ifadesiyle de ikindi namazı kastedilmektedir. İkindi namazından sonra demektir. İlk olarak ikindi namazından sonra yemin edildiği için sonradan da yemin için bu vakit tayin edilmiştir. Çünkü bu vakit insanların bir araya geldikleri, gece ve gündüz meleklerinin nöbet değişimi yaptıkları, ehli imanın tazim gösterdikleri ve yalan yere yemin etmeye çekindikleri bir vakittir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yemin ettireceği kişileri bu vakitte yemin ettirdiği rivayet edilmiştir diyor müfessirimiz. Yine burada İmam Şafii rahmetullahi aleyhin şu görüşünü aktarıyor bizlere. Kan dökülmesi yani adam öldürme, talak yani boşanma, köle azadı ve 200 dirhem kıymetine ulaşan mal konularındaki yeminler önemli zaman ve mekanlarla pekiştirilir. Mekke'de ikindi namazından sonra ve rükni yemani ile
makamı İbrahim arasında, Medine'de ise minberin yanında, Kudüs'te Hacer-i Muallak'ın yanında, diğer mekanlarda ise en şerefli mescitte yemin ettirilir. Ebu Hanife Hazretlerine göre ise yemin belli zaman ve mekanlara tahsis edilmez. Ayet-i Kerime'de geçen akraba bile olsa yeminlerimizi hiçbir paraya satmayacağız ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Ayetteki el-iştira bir malı para karşılığında değişmek, yani para karşılığında o malı satmaktır. Fakat bu ifade daha sonra istiare yoluyla aldığına rağbet ederek verdiğinden yüz çevirip insanın bir şeyi almak için sahip olduğu maddi veya manevi bir şeyi elinden çıkarması anlamında kullanılmıştır. Aslında gerçek alışverişte de muteber olan budur. Bu durumda mana ise

Yakınlıktan maksat ise arada kan bağı bulunan yakın akrabadır. Bu şahitlerin yalan yere yemin etmekten ne denli uzak olduklarını mübalağalı bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Sanki şahitler şöyle söylemiş olmaktadırlar: biz Allah'ın yüce isminin saygınlığını zedeleyip bunun karşılığında şahsımız için bir bedel ve menfaati, bu bedele yakınlarımızı gözetme de eklenmiş olsa dahi asla tercih edecek değiliz. Ayet-i kerimede geçen Allah adına yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz ifadesi, şahitliğin Allah'a izafe edilmesi, şahitliği emreden ona itina gösterilmesini, saklanılmamasını ve çarpıtılarak zayi edilmemesini isteyen Allah Teala olduğu içindir. Ve aksini yaparsak bu takdirde, yani eğer şahitliği gizlersek elbette biz günahkarlardan oluruz ifadesi, yani biz isyan edenlerden oluruz manasına gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, 106. ayet-i kerimenin tefsiri burada bitiyor. Dilerseniz bir ara verelim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden bir ilahi dinletelim sizlere. Ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Maide suresinin 107. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şahitlerin sonradan yalan söyleyerek bir günah işledikleri anlaşılırsa, şahitlerin haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın mirasçılardan iki kişi onların yerine geçer ve Allah'a şöyle yemin ederler. Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkını çiğnemedik. Yoksa biz elbette zalimlerden oluruz. Müfessirimiz diyor ki, bu şahitlerin bir günah işledikleri ifadesiyle ellerinde terekeye dahil mallardan, yani vefat eden kimsenin bırakmış olduklarından bir kısmı görülür de ve herhangi bir yolla o malın gerçek sahibi haline geldiklerini iddia etmek suretiyle yalan ve hakkı gizlemek gibi vebal gerektiren bir suçu işledikleri anlaşılırsa, yani kendilerine yemin ettirildikten sonra böyle bir durumdan haberdar olunursa, şahitlerin haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın iki kişi onların yerine geçer. Yani evvelkilerin yalancılıkları ispatlandığında yerlerine kendilerine haksızlık edilen tarafın varislerinden, aile ve akrabasından iki ehliyetli kimse geçer. Onlar ölüye daha yakın ve ona varis olduklarından şahitliğe, yani yemine daha hak sahibi kimselerdir. Şahitliğin kendilerine tahsis edilmesine ve yalancıların yalanını açığa çıkarmaya daha layık ve uygun kimselerdir. Ayet-i kerimede geçen ölüye daha yakın iki kişinin onların yerine geçmesi ifadesi, önceki şahitlerin üstlenip de gereği gibi yerine getirmedikleri şahitliği yapmaları demek değildir. Aksine işin doğrusunu ortaya koymak için daha önce belirtildiği gibi namazdan sonra onlara da yemin ettirilmesi manasınadır. Ve ayet-i kerimede geçen Allah'a şöyle yemin ederler. Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Buradaki şahitlik yemin anlamına gelir. Nitekim Allah Teala başka bir ayette onlardan her birinin şahitliği dört defa Allah'ı şahit tutması, yani yemin etmesidir. Nur suresi 6. ayette buyurulduğu gibi. Bu ayette de şahitlik yemin anlamındadır. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bu takdirde mana şöyledir. Onların bu iddialarında yalancı olduklarına dair yeminimiz hak ve doğru olduğu için onların yemininden daha kabule şayandır. Çünkü onların günaha girdikleri ortaya çıkmıştır. Bizim yeminimiz ise her türlü şüpheden uzaktır. Ayet-i kerimede geçen biz kimsenin hakkını çiğnemedik ifadesi, yani biz bu yeminimizde doğru şahitlik sınırlarını aşıp önceki şahitlerin haklarını iptal ederek onlara düşmanlık etmedik. Yoksa biz elbette zalimlerden oluruz. Yani eğer yeminimizde başkasının hakkını çiğnersek kendi nefislerine zulmedenlerden oluruz. Çünkü bu durumda Allah Teala'nın isminin hürmetini çiğnemiş olacağımızdan kendimizi Allah'ın gazabına hedef yapmış oluruz. Diğer bir manaya göre ise hakkı hak ettiği yerden başkasına koymuş oluruz demektir. Müfessirimiz diyor ki, bu iki ayetten anlaşılan özetle şudur. Ölmek üzere olan kişi kendi ailesinden ya da dininden iki adil kişiyi
yapacağı vasiyete şahit tutmalıdır. Eğer yolculukta olur da kendi ailesine ve dinine mensup kimse bulamazsa, o zaman bu özellikleri taşımayan başka iki kişiyi şahit tutar. Daha sonra bu iki şahitle ilgili bir şüphe doğacak olursa, onlar özel bir vakitte yemin ettirilmek suretiyle ağırlaştırılan bir yeminde bulunarak, ne şahitlikten ne de terekeden bir şey gizlemediklerini ifade ederler. Eğer bundan sonra şahitlerin yalancı oldukları anlaşılır ve ellerinde vefat edenden geriye kalan şeylerden herhangi bir şey görülürse ve onu ölüden aldıklarını iddia ederlerse, bu sefer varisler yemin eder ve onların yeminine göre amel edilir. Yeminin ölen yakınlarına intikal etmesi, varislerin vasiyetin şahitlerinin o malı ölen kişiden satın aldıklarını iddia etmeleri sebebiyledir. Eğer bir vasi ölen kişinin malından bir şey alsa ve bunu bana ölen kimse vasiyet etti dese, eğer varisler bunu inkar ediyor ve kabul etmiyorlarsa yemin ederler ve böylece malı geriye alırlar. Değerli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayeti olan Maide suresinin 108. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hüküm şahitliği gereği gibi yapmalarına yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına, çekinmelerine çare olarak daha uygundur. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Müellifimiz diyor ki, tafsilatı geçen bu hüküm, şahitliği gereği gibi yapmalarına, yani şahitlerin ahiret azabından korkarak herhangi bir tahrif ve ihanette bulunmadan şahitliği üzerine aldıkları gibi gerektiği şekilde yerine getirmeleri demektir. Zikredildiği şekliyle yeminin ağırlaştırılmasının sebebi budur. Ayette geçen yahut yeminlerinizden sonra yalancılıklarının ortaya çıkıp yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Bu ifadeyi şöyle açıklıyor müellifimiz. Ayetin bu kısmı yeminin varislere teklifinin şer'i hikmetini açıklamaktadır. Şöyle ki, şahitliği gereği gibi yapmaları, yalan yere yemin sebebiyle uğrayacakları ahiret azabından korkmaları, yeminlerinin kabul edilmeyip varislerin yeminleriyle amel edilmesinden dolayı herkesin önünde rezil olmaktan ve buna sebep olan hiyanetleri yüzünden hakarete uğramaktan korkmaları en uygun olan yoldur. Bahsedilen iki korkudan hangisi sebebiyle olursa olsun gaye hasıl olmuş ve şahitlik gereği gibi yerine getirilmiş olur. Müellifimiz devam ediyor ve Allah'tan korkun da ifadesini şöyle açıklıyor. Allah'tan korkun da şahitliklerinizde tahrifat ve çarpıtma yapmayın. Yemin ederken yalan yere yemin etmeyin. Emanetlerinize hiyanette bulunmayın. Allah'ın beyan ettiği hükümlerde de ona karşı gelmeyin. Ve iyi dinleyin ifadesi, size tavsiye edilen şeyler ne olursa onları itaat ve kabul etmek üzere dinleyin. Ve bilin ki Allah fasıklar topluluğunu, yani itaatten çıkanları doğru yola iletmez. Şu halde Allah'tan sakınmaz, onun emirlerini dinlemezseniz fasıklardan olursunuz. Allah Teala da fasıklar güruhunu hidayete, yani cennetin yoluna ya da kendi menfaatlerine olan doğru yola iletmez. Bil ki şeriatte şahitlik,
şahitlerin hazır olduğu ve gördüğü bir durumun haber verilmesidir. Bu müşahede bazen cinayet ve zina suçlarında olduğu gibi bizzat görerek olur, bazen de akitlerde ve ikrarlarda olduğu gibi işiterek gerçekleşir. Bu sebeple insanın ancak hazır bulunduğu, bildiği ve gördüğü şeyi haber vermesi caizdir. Bir kimsenin hadiseyi tam hatırlayamıyorsa şahitlik yapması asla caiz değildir. Nitekim bir hadis-i şerifte, "Eğer hadiseyi güneş gibi apaçık biliyorsan şahitlik et, değilse vazgeç" buyurulur. Şahitlikte insanların haklarını diri tutmak, akitleri sonradan olabilecek inkarlardan korumak ve malları sahiplerinin elinde muhafaza etmek gibi faydalar söz konusudur. Bu konudaki bir hadis-i şerifte de şahitlerinize hürmet edin. Çünkü Allah onlar vasıtasıyla hakları ortaya çıkarır buyurulmuştur. Bir hadiseye şahit olan kişinin şahitliği talep edildiğinde bu görevden kaçması caiz değildir. Çünkü bu durumda hakların zayi olması söz konusudur. Ancak kendisinden başka birisi vasıtasıyla hak yerini buluyorsa şahitlik yapmayabilir. Çünkü bu durumda o kişi şahitlikte bulunmasa bile hak zayi olmamaktadır. Sonra bil ki yalan yere yemin ülkeleri viran hale getirir. Ahiret yolunun yolcusuna gereken dünya menfaati uğruna yalan söylemekten kaçınmak, her söz ve işinde doğruluğu tercih etmektir. Nitekim Hafız bir beytinde şöyle der: "Gönlü su gibi duru olandan doğruluk yolunu öğren. Özgürlüğü de saf bir gönülle selvi gibi dosdoğru iste." Emanet ise güzel hasletlerden biridir. Her ne kadar emanetin hakkını verenler zamanımızda iyice azalmışsa da Allah Teala emanetleri yerli yerine eda etmeyi emretmektedir. Şair ne de güzel söylemiş: "Emin kimse arama ve aşk emanetini kimseye söyleme. Bu zamanda Cibril gibi emin kimse kaldı mı ki?" Hiyanetin sonu ise rezil ve rüsvay olmaktır. Nitekim Saib bu hususta şöyle der: "Gizli hainlikler rüsvaylığa götürür nihayet. Eve giren hırsızı bekçi pazarda dolaştırır." Ve müellifimiz şu sözlerle bu husustaki bilgileri tamamlıyor: "Takvadan ve ezeli hükümlere kulak vermekten başka çıkar yol yoktur. Zira Allah Teala fasık bir kavmi, yani ezelde nurunun yayılıp dağıldığı vakitte bu nur kendilerine ulaşmayanları kendi ulvi zatına iletmez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kime bu nur isabet etmişse hidayete ermiş, kime de ulaşmamışsa dalalette kalmıştır." Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini: "Allah bizi ve sizi kendi emrine muhalefet etmekten muhafaza buyursun ve bizi ömrünün sayılı nefesleri boşa gidenlerden eylemesin. Şüphesiz muvaffak kılan, doğru yolu gösteren ve nimetlerini bol bol veren O'dur. Amin ya Rabbel Alemin." Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri yeniden sizlerle kavuşturuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Burası Radyo

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Geniş dünya bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1.55.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, her zaman duamız olduğu üzere Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin Rabbim. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu dostlarının kalpleri saf ve tertemiz olup halkı unutmuşlardır. Onlar dünyayı unutur, ahireti hatırlarlar. Sizin yanınızdakileri unutur, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun yanındakileri hatırlarlar. Sizler onlara ve onların içinde bulundukları durumlara karşı perdelenmiş durumdasınız. Sizler ahireti unutarak dünya ile meşgul olan Allah Celle Celaluhu'ya karşı utanmayı terk etmiş, ona karşı cüretkârane davranmaktasınız. Öyleyse mümin kardeşinin öğütlerini dinle buyuruyor. Ona karşı muhalefet etme. Çünkü o senin kendi nefsinde göremediğin şeyleri sende görür. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin, müminin aynasıdır buyurmuşlardır. Mümin, mümin kardeşi için yaptığı öğütlerinde samimi olması gerekiyor buyuruyor. Ona gizli kalan konuları iyi ile kötü arasında ayırt edemediği, lehine mi aleyhine mi olduğunu bilmediği şeyleri ona açıklayandır. Kalbime insanlara öğüt verme duygusunu veren ve bunu benim en büyük derdim yapan Allah Celle Celaluhu noksanlıklardan tenzih ederim buyuruyor. Ben nasihat edenim ve bu nasihatlerime karşılık da bir şey istemiyorum buyuruyor. Kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, ey evladım, benim muradım sensin, ben değil. Sen değişsen bile ben değişmem. Ben tehlikeli yolları geçtim. Sen beni ancak kendin için sevdin. Bana bağlanırsan tehlikeli yollara acele geçersin. Kıymetli bir Allah dostuna yakın olmanın, onunla birlikte olmanın insanın nasıl güzellikler katacağını ifade buyuruyorlar. Ey cemaat! Allah Celle Celaluhu'ya ve onun yarattıklarına karşı kibirlenmeyi bırak. Seviyenizi bilin. Öncelikle kendi nefsinizde tevazulu olun. Kibirlenecek neyiniz var? Zira ilk yaratılışınız bayağı bir su olan nutfe, sonunuz ise atılmış bir cifedir. Sakın ha tamahın sürüklediği, heva ve hevesin avladığı bir av konumunda olmayın. İşte bu heva ve hevestir ki onları paylarında olmayan bir şey istemek için hükümdarların kapılarında dilenciliğe sevk eder veya payına düşeni zillet ve horlukla isteyen kişilerden eder buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun kuluna verdiği en ağır ceza kendisi için ezelde taksim edilmeyen şeyleri istemesidir buyurmuştur. Ey kaderi ve mukadderatı bilmeyen cahil! Yazıklar olsun sana! Dünyaya tapan insanların senin kısmetine düşmeyen şeyleri sana verebileceklerini mi zannediyorsun? Bu şeytanın senin kalbine ve kafana yerleştirdiği bir vesveseden ibarettir. Sen Allah Celle Celaluhu'nun kulu olmadın. Nefsinin, hevanın, şeytanın, doğanın, dirhem ve dinarın, paranın kölesi oldun. Kurtuluşta olanları görmeye çalış ki sen de onun yolundan giderek kurtuluşa eresin. Allah Celle Celaluhu'nun dostlarından bazısı şöyle buyurdular. Kurtuluşa ermeyeni göremeyen kurtuluşa eremez. Sen kurtuluşa ermiş insanı başındaki maddi gözlerinle görüyorsun. Kalp ve sır gözüyle göremiyorsun. İmanın sana ait olmayan bir imandır. Bu halde şüphesiz ki senin başkalarını görebileceğin bir basiret gözün dolamaz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içinde kalpler kör olur. Haç suresinin 46. ayet-i cilisi. İnsanların ellerindeki dünyalıkları almaya tamah edenler,
dinlerini incir karşılığı satan kimselerdir. Bunlar baki olanı ebedi olan karşılığında satan kişilerdir. Bu durumda olan kişilerin elinde ne din kalır ne de incir kalır. İmanı noksan bir kişi olarak kaldığın müddetçe maişetini ıslaha çalış ki insanlara muhtaç olmayasın. Yoksa onların mallarını yemek için dinini ayaklar altına alırsın. İmanın kuvvetlendiği ve kemale erdiği zaman sebeplerden sıyrılarak aradaki sahte Rableri bertaraf ederek Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül et. Kalbinle bütün şeylerden uzaklaş. İşte o zaman kalbin memleketinden, ailenden, dükkanından ve muhitinden de çıkar. Kalbinde bunlara yer kalmaz. Elinde olanları ailene, kardeşlerine ve akranlarına teslim edersin. Sanki ölüm meleği ruhunu almış, sanki ölüm süratle ve ansızın seni yakalamıştır. Sanki yer yarıldı da seni içine yuttu. Kader dalgaları, ezelde geçmiş kudret seni ilim deryasına aldı ve orada boğdu. Kim bu makamlara gelirse artık sebepler ona zarar veremez. Çünkü sebepler kişinin dış dünyasında etkili olur. Batınına tesir etmez. Sebepler de onun için değil, başkaları için olur. Ey cemaat, buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer benim anlattığım sebeplerden sıyrılma, kalplerinizin onlara olan ilgisini bütünüyle kesme konusunda güç getiremiyorsanız, o zaman hiç olmazsa güç yetirebildiğiniz bir kısmıyla olan ilginizi kesiniz. Eğer bir şeyi tamamen yapmaya gücünüz yetmiyorsa, yapabileceğiniz bir kısmı terk etmeyiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gücünüz yettiği kadarıyla dünya kederlerinden uzak olunuz buyurdular. Ey evladım, diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri, dünyanın dert ve kederlerinden sıyrılmaya gücün yetebiliyorsa bunu yap. Yoksa hızlı bir şekilde kalbinle Allah Celle Celaluhu'ya koş. Kalbinden dünyanın tasasını çıkması için onun rahmetinin eteklerine tutun. Onun her şeye gücü yeter. O her şeyi bilir ve her şey onun elindedir. Onun rahmet kapısına yapış ve kalbinden her türlü kötü şeyi temizlemesini, imanı, marifetullahı, ilmi ve hiçbir kula muhtaç olmamayı ondan iste. Sana yakin bilgi vermesini, kalbine onu sevmek için ünsiyet peyda etmesini iste. Uzuvlarının ona itaatle meşgul olmasını iste. Bütün hepsini başkasından değil, ondan iste. Başkasının karşısında zelil olma. Bütün çalışma ve gayretlerin başkası için değil, onun için olsun. Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu için. Ey evladım, buyuruyor. Kalbin yaşamadıkça sadece ilim ile anlamak seni Allah-u Teala'ya bir adım bile yaklaştırmaz. Gerçek yürüyüş, seyir, kalbin yürüyüşü. Gerçek yakınlık, kurbiyet, sırların yakınlığıdır. Asıl amel, insanlara karşı tevazu gösterip, organlarla ibadet yaparak, şer'i sınırlara sadık kalmak şartıyla, manaların amelidir. Kim nefsi için bir değer korsa, onun için hiçbir değeri yoktur. Her kim de insanlara gösteriş için amel yaparsa, onun ameli yoktur, buyuruyor. Farz amellerin haricindeki ameller, açık yerlerde değil, insanlardan gizli, tenha yerlerde yapmak gerekir, buyuruyor. Temeli sağlam atma konusunda kusur yapmışsan, üzerine sağlam bina yapmanın sana hiçbir faydası yoktur, buyuruyor. Temelleri sağlam olan binada sonradan tadilat yapman o binaya bir zarar vermez. Amellerin temeli de tevhid ve ihlastır. Her kimdeki tevhid ve ihlas yoksa o kişinin amelinden bahsedilemez. Amellerinin temelini tevhid ve ihlas ile sağlam yap, sonra da kendi güç ve kuvvetine değil, Allah-u Teala'nın güç ve kuvvetine dayanarak amellerini bina et. Şirk ehli değil, tevhid ehli binayı yapar. Muvahhid, amelinin değeri yüksek olan, münafık ise amelinin değeri yüksek olmayan kişidir. Ey Allah'ım, bütün hallerimizde bizimle nifak arasını uzaklaştır. Ey Rabbimiz, dünyada da,
ahirette de bize iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sır Ruhu kelamlarını, nasihatlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Rabbimiz bize sabır ihsan et ve ayaklarımızı hak üzere sabit kıl. Ey Allah'ım, bize ihsanını bol eyle, bizi şükürle rızıklandır. Bu güzel duaların ardından cemaate hitabına başlıyor. Buyuruyor ki, ey cemaat, sabrediniz. Zira dünya tamamıyla afet ve musibetlerle doludur. Dünyanın bu gibi şeylerden uzak olması nadir zamanlardadır. Hiçbir nimet yok ki beraberinde bir meşakkat, hiçbir sevinç yoktur ki karşılığında bir keder, hiçbir genişlikte yok ki karşılığında da bir darlık olmasın buyuruyor. Dünyada nasibinizi hayatınıza verin. Dünyada payınızı da şer'i ölçüler içerisinde alın. Zira dünyadaki nasibi şer'i ölçüler içerisinde almak devadır insana. Ey evladım buyuruyor. Mürid isen payını şeriat eyle. Has ve sıddık isen emir eliyle, kanit, vasıl ve mukarrib bir kul isen Allah'ın fiil eliyle al. Mürid mertebesine ulaştığın zaman sana rızkın sevk edilir. Has kulların mertebesine ulaştığında amir sana emreder ve nehyeder. Kanıt, vasıl ve mukarrep mertebesine ulaştığın zaman da fiil bizzat sende harekete geçer. Buyuruyor ki insanlar üç kısım. Birincisi avam, ikincisi havas, üçüncüsü hassül havas. Avam tabakası, bunlar Allah Celle Celaluhu'ndan

korkan, takva sahibi Müslümanlardır ki şer-i şerife dört elle sarılırlar, ondan hiç ayrılmazlar ve Allah-u Teala'nın şu ayetiyle amel ederler. Resulullah size neyi getirdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan kaçının. Bir kişi için bu haller gerçekleşir, zahiren ve batinen amel ederse o kişinin kalbi nurlanır ve olaylara bu nurlu kalple bakmaya başlar. Şer-i şerif eliyle bir şey aldığı zaman kalbi ondan istina eder ve haktan kendisine ilham gelmesini ister. Zira onun ilhamı her şeye şamildir. Allah Celle Celaluhu ona, nefse hem kötülüğü hem takvayı ilham etti. Şems suresinin 8. ayet-i cellesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, bu duruma gelen kişinin kalbi takvalaşır. Haktan ilham gelmesini bekler. Bunun alameti, işareti de Allah-u Teala'nın emirlerine, zahirine tutunmakla olur. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, dükkanda geçimini sağlayan kişi, dükkanın kendi mülkünde ve elinde olduğunu bilir. Bu kişi kendi nefsini ıslaha döner, kalp nuru aydınlanır ve bu basiretli kalp ile elinde olan şeylere bakar, sonra kuvvetli iman ve tevhid ile şer-i şerifle amel ederek kalbi dünyalıklardan ve insanlardan sıyrılır. Deryaları aşar, çölleri aşar. İşte o zaman ona sabah aydınlığı, iman nuru, hakka yakın olma nuru, amel nuru, sabır nuru, sevgi ve huzur nuru gelmeye başlar. Bütün bu meyveler şer'i hakları yerine getirmek ve ona uymanın bereketinden sonra oluşur. Ebdallar, yani havasül havas kullar. Bunlar önce şer-i şerifin fetvasını isterler. Sonra Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, fiillerini, hareket ettirmesini ve ilhamını beklerler. Bu üç kısım insanların dışında kalanlara helak üzerine helak, hastalık üzerine hastalık, haram içinde haram vardır. Ey cemaat buyuruyor, nasıl amel yaptığınıza, nasıl sebat gösterdiğinize ve nasıl hezimete uğradığınıza, nasıl tasdik edip nasıl yalanladığınıza bakmak için sizler hakkında tasarrufta bulunuyor. Her kim ki kadere boyun eğmezse, o kişiyle arkadaşlık yapılmaz ve dostluk kurulmaz. Kazaya rıza göstermeyene rıza gösterilmez. Vermeyene verilmez, ziyaret etmeyen kişi ziyaret edilmez buyuruyor. Ey cahil! Sen dilediğin şeyleri tebdil ve tağyir etmek mi istiyorsun? Sen ikinci bir ilah gibi, haşa, Allah Celle Celaluhu'nun sana muvaffakat etmesini istiyorsun. Oysa Allah Celle Celaluhu kendisine uyum göstermeni istiyor. Sen görüşlerinin tam aksini yaparsan doğruya isabet etmiş olursun. Şayet takdiratlar olmasaydı yalancı davalar bilinmezdi. Cevherler tecrübeler esnasında ortaya çıkıyor. Allah Celle Celaluhu Mevla Teala Hazretlerine karşı olan nefsine karşı çıkıp onunla mücadele et buyuruyor. Nefsine karşı çıkar, onunla mücadele edersen, evet, başkalarıyla da mücadele edebilirsin. İmanının gücü nispetinde kötülükleri yok edebilirsin. Yok eğer imanın zayıf ise, evinde oturursun ve kötülüklerin ve cinnilerin şeytanlarıyla karşılaştıklarında, bela ve musibetlerin inmesi anında sabit olur kaymaz. Eğer iman ayaklarında sebat yoksa, İman davasında bulunamazsın buyuruyor. Her şeyin yaratıcısını sev. O dilerse kızdıklarından bazılarını sana sevdirir. Bu sayede sen de korunmuş olursun. Sen değil, kalplere sevgi veren odur. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Bunları sevmeyerek terk edip yüz çevirdikten sonra bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevdirildi. Sen de hakkın dışındaki şeyleri kalbinden çıkarır da hakka yönelirsen Hak Teala bunlardan dilediğini sana sevdirir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise sırruhu buyuruyor ki riyakar, riyakarlık
ikiyüzlüler. Bu hususta şöyle buyuruyor: riyakar elbisesi temiz, kalbi ise pis olan kişidir. Bunlar mübah alanlarında zahitlik taslarlar, çalışıp kazanmayıp tembel tembel otururlar, dini istismar ederek geçimlerini sağlarlar. Çok var değil mi günümüzde de bugün? Dini istismar ederek geçimlerini sağlarlar. Allah-u Teala şerlerinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Genel olarak vera sahibi değildirler, ikiyüzlüler. Haram olan şeyleri yerler. Bu gibi kişilerin durumlarını halk tanımasa da havasa gizli kalmaz bunlar. Bu gibi kişilerin zahitli ve taatı görünürdedir. Bunların görünüşleri mamur, içleri ise haraptır buyuruyor. Yazıklar olsun sana, bize. Allah Celle Celaluhu'ya itaat kalp ile olur, kalıp ile olmaz. Bütün bu şeyler kalplerle, sırlarla ve manalarla ilgili olaylardır. İçerisinde bulunduğun bütün bu şeylerden sıyrıl ki sana haktan asla eskimeyen bir elbise alınsın. Giydiğin riya elbisesini çıkar ki hak sana giydirsin. Allah-u Teala'nın haklarına karşı gevşeklik gösterten, halk ile birlikte bulunduran, Allah-u Teala'ya şirk koşturup şehvetlere, ahmaklıklara, kibir ve nifaka daldıran, halk arasında beğenilme tutkusu veren, bizim camiada da çoktur bu, programcılarda da beğenilme tutkusu, İnsanların sana yönelmelerine ve ikramlarını almana neden olan elbiselerini çıkarıp at buyuruyor. Kendini sonsuz güç, kudret ve kuvvet sahibi Allah'ımız Celle Celaluhu'nun huzuruna at. Mahlukatından hiçbir şeyi ona ortak koşma. İşte bunları yaptığın zaman etrafında Allah Celle Celaluhu'nun lütuflarının seni kuşattığını, rahmetinin seni çepeçevre sardığını, nimet ve minnetlerinin seni giydirdiğini ve kucakladığını görürsün buyuruyor. Ona kaç. Senden ve senin dışındakilerden sıyrılarak onun sohbetine katıl. Başkalarından bağını kopararak ve keserek ona yürü. Başkalarından ayrılarak parça parça da olsa ona doğru yürü. Zira o seni toplar. Zahir batın kuvvetinle seni kendisine ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz, eğer bütün mümkünatı üzerine kapatsa ve bütün ağırlıkları sana yüklese de bunlar sana zarar vermez o vakit. Bilakis o bu durumdan seni korur. Tevhid eliyle halkı, zühd eliyle dünyayı, istek eliyle de masivayı isteklerinde yok ederse salahı ve kurtuluşu tamamlamış, dünya ve ahiretten nasibini almış olur. Ölmeden önce nefislerinizi, nefsi arzularınızı ve şeytanlarınızı öldürmeniz gerekli. Bu bir görevdir. Genel ölümden önce hususi ölümü tadınız buyuruyor. Allah-u Teala'ya itaata çağırmanın önemi hususunda da buyuruyor ki: ey cemaat, davetime uyun. Ben Allah Celle Celaluhu'nun davetçisiyim. Ben sizi onun kapısına ve ona itaata çağırıyorum. Kendime çağırmıyorum. Münafık olan kişi halkı Allah Celle Celaluhu'ya değil, nefsine çağırır. O hazlar ve hüsnü kabul peşinde ve dünyaya taliptir. Uzlete çekilmenin önemi hususunda da buyuruyor ki: ey cahil kişi, bu sözleri dinlemeyi terk ediyor, nefsine, heva ve hevesine uyarak kendi köşende oturuyorsun. Önce Allah dostu velilerin sohbetlerini dinlemen, nefsini öldürerek benliğini yok edip Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki şeyleri terk etmen gerekir buyuruyor. Allah dostlarının, yani velilerin kapılarına yapışman, bir müddet sonra onlardan ayrılarak uzlete çekilerek Allah Celle Celaluhu ile baş başa kalman gerekir. Bu hal sende tam gerçekleştikten sonra halk için deva olursun sen. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle insanları doğruya götüren bir yol gösterici mürşid olursun. Sen şu anda dilinle vera sahibi, kalbinle facir birisin. Dilin Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyor, kalbin ise ona itiraz ediyor. Dışın Müslüman için, dışın muvahhid için, zahitliğin de dindarlığın da görünüşte. Oysa ki için harap olmuş, aynen heladeki beyazlık ve çöplükteki fidana benziyorsun ya Rabbi. Sen böyle olduğun sürece
Şeytan senin kalbine çadır.

0: elde etmeye uğraşır. Sonra da dünyadan paylarına çalışırlar buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra programımıza devam edeceğiz.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
3: ilim ve hikmet.
2: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sır ruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki bir konu ile müminin belalarla imtihanı konusunda bakalım bize ne gibi nasihatlerde bulunacak. Dikkatli bir şekilde dinleyelim inşallah. Allah-u Teala istifade edebilmeyi önce anlatan kardeşinize sonra da dinleyenlere nasip eylesin inşallah. Amin. Başa gelen belalara sabretmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu için sevdiği kimselere azap etmez fakat onları bazen imtihan eder. Mümin dünyada ve ahirette kendisi için olan bir maslahat Allah Celle Celaluhu'nun onu imtihan ettiğine inanır ve bu inanç üzere sebat gösterir. O imtihana belalara razıdır. Başına gelen belalara karşı sabır gösterir. Bunda da Rabbi olan Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyle itham etmez. Rabbi ile olan meşguliyeti belaları unutturur buyuruyor. Kader hakkında çekişmek hususunda da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sır ruhu buyuruyor ki ey dünya ile meşgul olanlar bizlere söylüyor. Bu makamlarda konuşmayı bırakın. Sizler kalplerinizle değil dillerinizle konuşuyorsunuz. Sizler Allah Celle Celaluhu'ndan, onun kelamından, peygamberlerinden, hakikaten ona bağlı olan halifelerinden ve vasilerinden yüz çeviriyorsunuz. Sizler mukadderat ve kader hakkında birbirinize çekişip münakaşa ediyorsunuz. Sizler Allah Celle Celaluhu'nun size olan bağış ve minnetlerine değil de insanlardan alacağınız bağışlara kanaat ediyorsunuz. Ta ki tevbe edip tevbede de samimi olup gerek lehinizde gerekse aleyhinizde olan hususlarda azizlikte ve zelillikte, zenginlikte ve fakirlikte, sağlıkta ve hastalıkta gerek sevdiğiniz ve gerekse de sevmediğiniz şeylerde kader ve kazaya rıza göstermedikçe sizin Allah Celle Celaluhu katında ne de onun salih kullarının yanında itibar edilecek bir sözünüz olamaz buyuruyor. İnsan yaptığının karşılığını görür. Ey cemaat buyuruyor. Tabi olursanız tabi olunursunuz. Hizmet ederseniz hizmet görürsünüz. Kaza ve kaderlere tabi olunuz. Bunlara uymak ve rıza göstermek suretiyle hizmet edin ki size tabi olsunlar ve hizmet etsinler. Sizler onlara karşı tevazulu olun ki onlar da sizlere karşı tevazulu olsunlar. Sizler işitmediniz mi? Nasıl davranırsanız size de öyle muamele edilir. Nasılsanız öyle idare olunursunuz buyurulmaktadır. Amelleriniz idarecilerinizdir. Allah Celle Celaluhu kullarına karşı asla zulmedici değildir. Allah-u Teala az bir amelinize karşı çok mükafat verir. O sağlam olan fasit, doğru olanı yalancı diye isimlendirmez. Ey evladım buyuruyor. Hizmet edersen hizmet görürsün. Sen başkalarına hizmetten geri durursan sana da hizmetten geri durulur. Yüce Allah Celle Celaluhu'ya hizmet et. İnsanlara karşı ne faydası ne de zararı dokunabilecek şu idarecilere hizmet ederek Allah Celle Celaluhu'ya hizmet etmekten uzak olma. Ezelde Allah-u Teala takdir etmediği bir şeyi sana verebilir mi? Sana verebilirler mi? Hayır. Allah Celle Celaluhu katında senin için taksim edilmeyen bir şeyi sana takdir edebilirler mi insanlar? Hayır. Onların yanında yeni olan hiçbir şey yoktur. Sen eğer idarecilerin verdiği bağışlar bizatihi onlar katında verilen şey dersen Allah muhafaza küfre girersin. Allah-u Teala'nın nimetlerine karşı küfranı nimette bulunmuş olursun. Sen bilmez misin ki ondan başka veren, ondan başka engelleyen, ondan başka zarar ve fayda veren, ondan başka öne geçiren ve sonraya bırakan yoktur. Eğer diyorsan ki evet ben bunları biliyorum, o halde nasıl oluyor da Allah Celle Celaluhu'ndan başkasına onun önüne takdim ediyorsun? Yazıklar olsun sana buyuruyor. Dünyanın için ahiretini nasıl berbat edebilirsin? Allah Celle Celaluhu'ya itaatı bırakıp da nefsine, arzularına, şeytanına ve insanlara nasıl itaat edebilirsin? Allah Celle Celaluhu'yu bırakıp başkalarına şikayette bulunarak takvanı nasıl bozabilirsin? Oysa ki sen Allah Celle Celaluhu'nun takva sahiplerini koruduğunu, yardım ettiğini, belaları çevirdiğini, bilmediklerini öğrettiğini, kendini bildirdiğini, ellerinden tutup kötülüklerden koruduğunu, kalplerine nazar ettiğini ve onları hiç ummadıkları zamanda ve hiç ummadıkları yerden rızıklandırdığını bilmez misin?
Allah Celle Celaluhu'nun kitaplarının birinde şöyle buyurulmuştur: "Ey insanoğlu, salih komşundan utandığın kadar benden de utan." Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, kul kapılarını kapatıp perdelerini çektiği zaman, insanların göremeyeceği bir ortamda isyanlara daldığında Allah Celle Celaluhu ona şöyle seslenir: "Ey insanoğlu, beni seni görenlerin en değersizimi saydın." Haşa ya Rabbi, muhafaza eyle bu duruma düşmekten. İbadetleri zoraki yapmak hususunda da hastalıklarımızı tek tek tespit ediyor. Buyuruyor ki, ben ve ümmetimin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini aktarıyor. Ben ve ümmetimin takvalıları. Abdülkadir Geylani Hazretleri de buyuruyor ki, takva sahibi bir kul Allah Celle Celaluhu'ya karşı yaptığı ibadetleri kendine bir külfet kabul etmez. Çünkü bu onun tabiatında vardır. Takva sahibi bir kul gerek içiyle gerekse dışıyla zoraki olmadan Allah'ımız Celle Celaluhu'ya kulluk yapar. Münafık ise her halinde zoraki yapar. Özellikle Allah-u Teala'ya olan ibadetleri içten değil, görünüşte yapar. Takva sahiplerinin girdiği yerden giremez. Her mekana uygun söylenecek söz, her işe uygun bir adam, her harbe uygun bir savaşçı vardır buyuruyor. Ve münafıklara sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu: "Ey münafıklar! İki yüzlülüğünüzden tevbe ediniz. Kaçışı bırakıp Hakk'a dönünüz. Şeytanın size gülmesine nasıl izin veriyorsunuz? Sizler namazda kılsanız, oruçta tutsanız, sadaka da verseniz, zekat da verseniz, hacca da gitseniz, bütün bunları Allah Celle Celaluhu için değil, insanlar için yapıyorsunuz. Sizler Allah-u Teala'nın o gün bir takım yüzler zelildir, durmadan çalışır. Fakat boşuna yorulur. Ayetindeki kimselerdensiniz buyuruyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Eğer sizler en kısa zamanda kendinize çekidüzen vermez, tövbe etmez ve özür dilemezseniz pek yakında yakıcı bir azaba yaslanacaksınız. Bid'atlara sapmadan doğruya ve selefi salihin yoluna tabi olunuz. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları hakkında teşbih ve tatile sapmaksızın, zorlanmadan, ahlaklı gibi görünmeden, cimri olmadan, avurdunu şişirmeden ve kibirlenmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olarak istikamet yolunda yürüyünüz buyuruyor. Sizden öncekilere genişlik kılan size de genişlik kılar. Öğrendikleri ile amel etmeyenler. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, sitemle yazıklar olsun sana. Kur'an'ı ezberliyor fakat onu uygulamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini ezberliyor fakat onları hayatında tatbik etmiyorsun. Bunlarla amel etmeyeceksen öyleyse bunları niçin ezberliyorsun buyuruyor. İnsanlara iyiliği emrediyorsun, kendin yapmıyorsun. Kötülüklerden sakındırıyorsun, kendin sakınmıyorsun. Bu durumda olan kişiler hakkında Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: "Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır." Saf suresi 3. ayet-i celile. Niçin iman etmediğiniz, inanmadığınız ve sonunda utanacağınız şeyleri muhalefet ederek söylüyorsunuz buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. İman afetlere karşı direnç, ağırlıklarımız altında sabır göstermektir. İman mücadeledir, iman savaştır. İman yanındaki dünyalık şeylere değer katar. İman Allah Celle Celaluhu katında kişiye şeref kazandırır. Oysa ki heva, şeytan ve nefis katında değerlidir. Hakkın kapısını kaybeden kişiler halkın kapısında muhtaç olarak otururlar. Hakkın yolunu kaybedenler halkın yoluna otururlar. Allah Celle Celaluhu'nun hayrını murad ettiği kişilerin yüzlerine halkın kapılarını kapatır ve halkın bağışlarını, hibelerini onlardan keser. Böylece Allah Celle Celaluhu kulunu kendine çevirir ve onu insanların yanında bir hiç iken önemli bir konuma çıkarır. Allah-u Teala ile olan hiçbir şeye muhtaç olmaz buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ve yine sitemle yazıklar olsun sana ki kışın göl kenarında sevinerek oturuyorsun. Oysa ki çok yakında yaz gelip de o gölü kuruttuğunda suyun kenarında yerinde öleceksin.
yazın suyu kesilmeyen, kışında artan ve çoğalan Allah Celle Celaluhu ile beraber ol ki, işte o zaman zengin, izzet sahibi, insanlara emreden ve onlara rehberlik olan bir konuma gelirsin. Allah Celle Celaluhu'ya ihtiyaç duyan kişiye her şey ihtiyaç duyar. Bu makama insan kuru temennilerle gelmez buyuruyor. Fakat insan bu konuma gönlündeki vakar ile gelir. Bunu doğrulayan da kişinin yaptıklarıdır, fiilleridir. Yine buyuruyor ki dış görünüş insanın içinin adresidir. Ey cemaat, Yaradan'ı bilin ve onun huzurunda terbiyeli olun. Kalpleriniz ondan uzak olduğu müddetçe sizler kötü edep sahibi olursunuz. Ona yaklaştığınız sürece de güzel ahlak sahibi olursunuz. Hizmetçilerin şamatası hükümdarın atına binmeden kapıya çıkmasına kadardır. Hükümdarı gördüklerinde hepsi dilsiz kesilir. Onun huzurunda edeple etrafında pervane olmaya başlarlar. Hükümdar gittikten sonra herkes köşesine çekilir. Halka yönelmek Allah Celle Celaluhu'ndan yüz çevirmek demektir. Artık kalbinde Allah-u Teala'dan başka edindiğin sahte Rablerden sıyrılmadıkça, sebeplerden kopmadıkça, fayda ve zararın halktan geldiği görüşünü terk etmedikçe senin için kurtuluş yoktur buyuruyor. Sizler sıhhatli görünen hastalar, zengin görünen fakirler, yaşayan ölüler, yok hükmünde varlıklarsınız. Allah Celle Celaluhu'ndan kaçış ve yüz çevirme ne kadar sürecek? Dünyayı imar, ahireti tahrip etme ne kadar sürecek? Sizin her birinizin bir tek kalbi var. Bu tek bir kalple hem dünyayı hem de ahireti nasıl sevebilirsin? Aynı kalpte yaratıcı ile yaratılan nasıl olabilir? Bir halde bütün bunlar nasıl olacak? Bir kalbe bu kadar sevgi nasıl sığacak? Bu kocaman bir yalandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan imanı uzaklaştırır, kaçırır buyurdu. Her kap içinde olanı sızdırır. Amelleriniz inançlarınızın göstergesidir. Dışın da içinin aynasıdır. Bunun için bazı Allah Celle Celaluhu dostları şöyle buyurdular. Dış görünüş için adresidir. Allah Celle Celaluhu katında ve onun seçkin kulları yanında batının zahir dış gibidir. Allah dostlarının birinin huzurunda bulunduğunda kemali edeple dur. Onunla buluşmadan önce günahlarından tevbe et. Onun yanında alçak gönüllü ve mütevazi ol. Salih kullarının yanında tevazulu olduğun zaman Allah Celle Celaluhu yanında da tevazulu olmuş olursun. Tevazulu ol. Kim tevazulu olursa Allah Celle Celaluhu onu yükseltir, unutma. Büyüklerin yanında edepli ol. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket büyüklerinizdedir buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece yaşça büyüklüğü kastetmemiştir buyuruyor. Bilakis burada büyüklükten maksat Allah-u Teala'nın emirlerine tutunup yasaklarından kaçınan kitap ve sünnete sıkı sıkıya sarılmakla olur buyuruyor. Yoksa nice yaşlı insanlar var ki onlara saygı göstermek, selam vermek uygun olmadığı gibi onları görmekte de bir bereket yoktur. Gerçek büyükler takva sahibi, salih, veralı, öğrendikleriyle amel eden, amellerinde de ihlaslı kişilerdir. Gerçek büyükler gönlü berrak, Allah Celle Celaluhu'ndan başka her şeyden yüz çeviren insanlardır. Gerçek büyükler marifetullah ehli olan, ona yakın olan kalptir. Kalp Mevla'yı ne kadar çok bilirse ona o kadar çok yakın olur buyuruyor. Yine dünya sevgisi hususunda da burada zikreden kelamlar var. Onları da size aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. Buyuruyor ki içerisinde dünya sevgisi olan her kalp, bizdeki kalpler, Allah Celle Celaluhu'ndan perdelenmiştir. Ahiret sevgisi olan her kalp Allah Celle Celaluhu yakınlıktan perdelenmiştir. Dünyaya rağbetin arttıkça ahirete olan arzun, ahirete olan arzun arttıkça da Allah Celle Celaluhu olan sevgin azalır buyuruyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Kadir kıymetinizi biliniz. Kendinizi Allah-u Teala'nın indirmediği bir seviyeye düşürmeyiniz. İşte bundan dolayıdır ki bazı arif zatlar şöyle der. Kıymetini bilmeyen kişilere kaderleri kıymetlerini bildirir. Kaldıracağın yere oturma. Bir eve misafir olarak girdiğin zaman da ev sahibi sana yer göstermedikçe oturma.
Oturursan kaldırılırsın. Kalkmaz da ev sahibine direnirsen azarlanır ve kovulursun buyuruyor. Tabi elimizdeki eserde daha çok güzel kelamlar zikrediliyor. Bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki programda yine farklı konularla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Bu kıymetli nasihatlerden istifade edip öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Kim ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

tek şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında

0: çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.